0: anlaşmaya göre evet. Peygamberimiz söz verdiği zaman asla dönmez.
1: Ama şu delikanlının haline bak. Buraya sığınamazsan ne yapar? Ailesinin yanına dönemez artık.
0: Durun bakalım, durun. Allah'ın bir bildiği vardır.
2: Özür diliyorum. Nasıl yaptığını ben de anlayamadım.
3: Yıkıl karşımdan beceriksiz. Neyse ki Muhammed bize bir söz verdi. Onu bize teslim etmek zorunda. Bana hemen Huneys'i çağırın.
4: Mekke'ye geri dönemezdim. Dönersem beni öldüreceklerdi. Ben de onu öldürdüm.
5: Peygamberimiz Ebu Basir'in yanına geldiğinde Ebu Basir ona şöyle açıklama yaptı.
4: Ya Resulallah, sen üzerine düşeni yaptın. Verdiğin sözü tuttun ve beni onlara teslim ettin. Ben de dinim hakkında uğrayacağım işkencelerden korunmak için bunu yaptım. Allah beni onlardan kurtardı. Bundan sonrası benim sorumluluğumdadır.
5: Ebu Basir dediği gibi Medine'den uzaklaştı. Deniz sahilindeki Zulhuleyfe'nin İs Vadisi'ne ulaştı. Bu bölge Kureyş müşriklerinin Şam'a giden ticaret yolları üzerinde ağaçlık bir yerdi. Ebu Basir'in buraya yerleşmesi Kureyş'in hiç beklemediği sonuçlar doğuracaktı.
6: 108. Bölüm.
7: Selamun aleyküm.
8: Ve aleyküm selam. Hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
8: Ne oldu? Ne arıyorsun?
7: Sadaka olarak verebileceğimiz ne var diye bakıyorum.
8: Kilerde biraz hurmayla arpa var. Bir de hayvanlardan sağabileceğimiz süt var. Sağıp getireyim mi?
7: İyi olur, sana zahmet. Giyecek bir şeyler bulabilir miyiz?
8: Ayarlamaya çalışırım. Neler olduğunu anlatmayacak mısın?
7: Anlatayım. Bugün mescitte öğle namazını bekliyorduk. Yalın ayak bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yunabalarını başlarına geçirivermişlerdi. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez peygamberimizin yüzünün rengi değişti.
8: Hay Allah! Nereden geliyorlarmış öğrendiniz mi?
7: Mudar kabilesine mensuplarmış.
8: Yokluk çok zor bir şey.
7: Öyle. Peygamberimiz önce evine girdi. Zannediyorum onlara verilebilecek bir şey var mı diye baktı ama eli boş çıktı.
8: Elinde olsa muhakkak paylaşırdı. Hiçbir şeyi biriktirmediği için evinde bir şey bulamamıştır. Eşinin söylediğine göre yanında belli bir miktar altın varken rahat uyuyamıyor, onu mutlaka ihtiyaç sahiplerine dağıtıyormuş.
7: Bizi bu kadar teşvik ederken kendisi yapmaz mı? Elbette en cömertimiz o. Kendisinden bir şey istendiğinde hayır dediğini görmedim. Bu adamları görseydin sen de çok etkilenirdin. Kılıçlarından başka hiçbir şeye sahip değillerdi.
8: Allah yardımcıları olsun. Sonra ne oldu?
7: Peygamberimiz evine girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emretti. Namazı kıldık. Sonra bir konuşma yaptı.
8: Ne dedi?
7: Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakın. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar, Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne şöyle devam etti. "Herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin."
8: Ben içerideki malzemelere bakayım. Ne bulabilirsek gönderelim.
7: İyi olur. Allah razı olsun. Ben de birkaç parça üst baş ayarlayayım.
8: Bulabildiklerim bunlar.
7: Ben de bunları bulabildim. Şimdi hepsini tek bir torbaya dolduralım. Sen tut şunun ucundan.
8: Peki.
7: Oldu. Şimdi sırtıma almama yardım eder misin? Oldu, tamam. Ellerin dert görmesin. Ben bunu bırakır gelirim.
8: Selametle git, selametle dön. İnşallah bereketli olur onlar için.
7: İnşallah.

0: Ensardan olan bu zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan peygamberimiz, hayırlı bir işe öncülük etmenin ne büyük bir sevaba sebep olduğunu şu sözlerle müjdeledi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. O dönemde Araplar arasında çok eşli evlilik yaygındı. Ve erkeğin kadını boşaması ağzından çıkacak bir söze bağlıydı. Boşanma ile ilgili ayetler henüz nazil olmadığından örfe göre hareket ediliyor, bilinen yöntemler uygulanıyordu. Boşamanın en ağır şekli ise erkeğin kadını annesine benzetmesiydi. Bu şekilde karısına "sen artık annem gibisin" diyerek bir daha birleşme imkanını ortadan kaldırıyordu. Resulullah'ın kapısının önünde bekleyen Havle binti Salebe de bu dertten muzdaripti.
1: "Kim o? Ayşe, ben Havle, Havle binti Salebe. Peygamberimizle görüşmek için geldim, müsait mi?"
2: "Buyur gel Havle, hoş geldin."
1: "Sağ ol."
2: "İyi görünmüyorsun, bir şey mi oldu?"
1: "Sorma, başımıza bir musibet geldi. Şimdi işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz."
2: "Hayırdır, ne oldu?"
1: "Ah, kocam Evs bana zihar yaptı."
2: "Zihar mı yaptı?"
1: "Evet, artık iyice yaşlandı. Sinirlerine hakim olamıyor. Bana kızdı ve sen artık bana anamın sırtı gibi ol dedi, evden çıktı gitti. Döndüğünde pişman olmuştu ama ne çare."
2: "Neden böyle söyledi? Hay Allah."
1: "Sen çok ağır bir söz söyledin. Bunun sonucunun nereye varacağını bilmiyorum dedim. Biz şimdi boşanmış mı olduk Ayşe?"
2: "Bilemiyorum."
1: "Öyleyse ben ne yaparım? Çocuklarımın bakımını ben üstlenemem. Hiçbir gelirim yok. Ona bıraksam perişan olurlar. Kaç yaşına geldik? Bu saatten sonra ikimiz için de birbirimizden daha iyisi yok."
2: "En iyisi Resulullah'a anlat durumunu. Allah bir çıkar yol gösterir, merak etme. Sen otur biraz soluklan. Ben geldiğini haber vereyim."
1: "Ey Allah'ın Resulü, iyi bilirsin ki Evs çocuklarımın babası, insanlar içinde bana en sevgili olanı ve amcamın oğludur. O yaşlandı, güçten kuvvetten düştü. Dili ağırlaştı, konuşunca incitir oldu. Öfkesine hakim olamıyor. Bir şeyi söylüyor, sonra pişman oluyor. Ey Allah'ın Resulü, Evs beni genç, zengin ve güzel olduğum zaman aldı. Malımı ve gençliğimi yiyip bitirdi. Ona pek çok çocuk doğurdum. Şimdi yaşlandım, çoluk çocuktan kesildim. Kemiklerim inceldi. Artık ne malım ne de beni sahiplenecek bir ailem var. Bu hale geldiğim zaman bana zihar yaptı. Sen bana annem gibisin dedi. Ama dediğim gibi aklı gelip gidiyor. Ettiği sözden pişman oldu. Sana kitabı indiren Allah'a and olsun ki o boşama sözünü hiç anmadı."
0: Peygamberimiz bu sözün geri dönülmesi mümkün olmayan bir boşama olduğunu söyledi.
1: "Allah'ın Resulü, vallahi o boşama sözünü hiç söylemedi. Hem Allah da boşanmayı sevmez zaten, değil mi?"
0: Peygamberimiz cevabını tekrarladıktan sonra, "Ey Havle, Allah senin işinle ilgili bir şey vahyetmedi. Sen şimdi evine dön, bir şey emredilirse ben sana onu açıklarım," dedi. Ama Havle çok üzgün ve çaresizdi.
1: "Ey Allah'ın Resulü, sen Allah'ın peygamberisin. Ne olur bana bir çare bul. Kocamla bir arada yaşamama izin ver. Küçük çocuklarım var. Onları bıraksam perişan olurlar. Yanıma alsam besleyemem. Ey Allah'ın Resulü, halime bak. Sana kurban olayım.

0: Allah'ın Resulü, bana bak. Allah beni senin yoluna feda etsin. Ey Allah'ım, halimin perişanlığını görüyorsun. Bu ayrılığın zahmet ve meşakkatini sana şikayet ediyorum. Yoksulluğumu sana şikayet ediyorum. Çaresizliğimi sana şikayet ediyorum. Ancak sana iltica ederim. Ey Allah'ım, bu yolda bizim için genişlik ve çıkar yol olacak şeyi peygamberine bildir. Ne olur bana yardım et.
1: Tamam Havle, tamam, sakin ol, sakin ol. Bak, bak, Allah Resulüne vahiy inmeye başladı.
0: Ey Allah'ım, hakkımda hayırlı olanı ihsan et. Ben senin peygamberinden ancak hayırlı olanı umarım.
1: Şşt Havle, susmalısın. Bak, Allah dilediğin gibi vahiy indiriyor.
2: Peygamberimizi bürüyen vahiy hali geçince gülümseyerek Havle'ye seslendi.
0: Buyur ey Allah'ın Resulü.
2: Peygamberimiz haklarında ayet indiğini müjdeleyerek ona Mücadele Suresinin ilk ayetlerini okudu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir. İçinizden zihar yapanların kadınları onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin bir laf ve yalan söylüyorlar. Kuşkusuz Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Kadınlardan zihar ile ayrılmak isteyip de sonra söylediklerinden dönenlerin karılarıyla temas etmeden önce bir köleyi hürriyete kavuşturmaları gerekir. Size öğütlenen budur. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Buna imkan bulamayan kimse hanımıyla ilişkiye girmeden önce ard arda 2 ay oruç tutar. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurur. Bu hafifletme Allah'a ve Resulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kafirler için acı bir azap vardır.
0: Allah'ım, sana şükürler olsun, şükürler olsun. Evs utancından gelip size durumu anlatamamıştı. Haber vereyim de huzurunuza gelsin.
2: Peygamberimiz Evs'e ettiği yemini ne niyetle yaptığını sorduğunda, Evs bundan pişman olduğunu söyleyerek kefaret olarak ne yapabileceğini sordu. Peygamberimiz ayette geçtiği gibi önce bir köle azat edip edemeyeceğini sordu.
0: Ya Resulallah, onun bir köleye sahip olabilecek kadar malı yok. Bütün işlerini ben yaparım. Benden başka bir hizmetçisi yok.
2: Peygamberimiz bu sefer 2 ay peş peşe oruç tutup tutamayacağını sordu.
0: Ya Resulallah, yaşlılığından ötürü ona da güç yetiremez. Vücuduna bir zarar gelmesinden korkarım.
2: Peygamberimiz bu kez 60 yoksulu doyurup doyuramayacağını sordu. Buna da güç yetiremeyeceğini anlayınca onlara bir miktar hurma vererek bunlarla 60 fakiri doyurmalarını emretti. Böylece Yüce Allah onların arasını düzeltti. Hazreti Ayşe bu durum karşısındaki şaşkınlığını şöyle dile getiriyordu.
1: Tüm sesleri en iyi şekilde işiten Allah'a hamdolsun. Her şeyi işiten Allah'ın şanı ne yücedir. Havle kocasıyla ilgili konuşurken o kadar kısık sesle konuşuyordu ki söylediklerinin bazılarını ben bile duyamıyordum. Allah ise şöyle buyurdu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Lat ve Uzza hakkı için diye yemin eden, buna kefaret olarak derhal La ilahe illallah desin. Arkadaşına gel de seninle kumar oynayalım diyen de buna kefaret olarak sadaka versin.
0: وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit, git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

0: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Her kim Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله له ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
1: Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Müslim'in bir rivayetinde soğan, sarımsak veya pırasa yemiş olan kimse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurmuştur.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.
0: وعنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

0: Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه.
2: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelihu ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir diye soruldu. Peygamber, Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Allah Resulü, ağız, dil ve cinsel organlarıdır cevabını verdi.
0: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı.

0: تولى الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: عبد الله بن سعيد'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك.
1: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi: Ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin kalktığında önce kısaca 2 rekat namaz kılardı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Allah Teala bazı şeyleri farz kılmıştır. Onları koruyunuz. Bazı sınırlar, yasaklar koymuştur. Onları aşmayınız. Bazı şeyleri haram kılmıştır. Onlara da yaklaşmayınız. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil, size merhametinden dolayı onlardan söz etmemiştir. Onları da soruşturmayın.

0: ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.
0: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم.
1: سلمة بن أكوع'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene, zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen, onun da başına gelir.
0: An Hudeyfe ve Ebi Zerrin radıyallahu anhuma kâlâ, kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezi ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır, derdi.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allahümme inni euzu bike minel cübni vel buhli ve euzu bike min en üredde ila erzelil umri ve euzu bike min fitnetid dünya ve euzu bike min fitnetil kabr. Allah'ım korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

0: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
1: أسماء بنت يزيد الأنصارية'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: ابو موسى الاشعري'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: Abdullah bin Abbas şöyle anlatır. Bana peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından, ensardan bir zat haber verdi. Bir gece Resulullah'la birlikte otururken bir yıldız kaymış ve ortalık aydınlanmıştı. Bunun üzerine Resulullah onlara, böyle bir şey olduğunda cahiliye devrinde ne derdiniz diye sormuş. Onlar da, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını vermişler. Resulullah, bu yıldız ne bir kimsenin ölümü için kayar ne de doğumu için. Lakin yüce Rabbimiz bir şey takdir buyurduğunda arşı taşıyan melekler tesbih eder. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih dünya semasının sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece semavat sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber dünya semasına ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve bu kayan yıldızla taşlanırlar. Olduğu gibi getirdikleri haber haktır. Fakat bu habere yalan karıştırırlar buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü Hal.
3: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş.

0: kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

0: لا نجد له موضعا إلا التراب. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
1: Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu yedi yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır: bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır.
0: وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
1: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe: senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. senesi Tebük gazvesine giderken Semud kavminin yaşadığı Hicr'e vardıklarında sahabilerine şöyle demiştir: siz Allah'ın azabına uğrayan şu kavmin diyarına ağlayarak, ibret alarak girin. Ağlamayacaksanız, düşünüp ibret almayacaksanız girmeyin. Dua edin, onların başına gelen sizin başınıza gelmesin. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicr'den geçerken kendilerine zulmedenlerin diyarına onların başına gelen sizin de başınıza gelmesin diye dua edin ve ağlayarak girin buyurdu. Sonra başını örttü ve vadiyi geçene kadar süratle ilerledi.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin hakkınızda en çok korktuğum şey küçük şirktir dedi. Ya Resulallah, küçük şirk nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem riyadır buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
2: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
2: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: selam size ey müminler diyarının sakinleri, bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi, İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
2: ابن عباس'tan رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
2: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferdeydik. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Adam açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin buyurdu. Ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.
1: أبو سعيد الخدري دان radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler: hakkımızda Allah'tan kork, bizim durumumuz sana bağlıdır, eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz, eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız.
0: وعنه عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة.
1: Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.

0: Enes'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığının göstergesi olarak bir sancağı olacaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
1: Abdullah bin Amr'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır: zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner, siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

ayetine işaret etmekteydi. Sonrasında ise Resulullah temsili üslupla anlatımını şöyle sürdürdü ve Allah'ın arşı altında secdeye kapanmış olan güneş, işlevini sürdürme arzusunun kabul edilmesini ister. Güneşe izin verilir. Fakat güneşin Allah'ın arşı altında secdeye durmak için izin isteyip de kendisine izin verilmeyeceği gün gelmek üzeredir. O zaman güneşe, geldiğin yere dön denilecektir. Güneş o zaman batıdan doğacaktır. Bu durum, güneş bir yörüngeye doğru hareket eder. Bu sonsuz izzet ve ilim sahibi Allah'ın takdir ettiği süreye kadardır. Ayetinin izahıdır, buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur.''

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekat da sünnet kılsın buyurdu.

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben pazartesi günü doğdum, o gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi.

0: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء.
1: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çok salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur, buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur, dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürütüp yok etmeyi haram kıldı, buyurdu.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve onu rahat bırak, zira haya imandandır buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimsenin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır. Ashab: ya Resulallah, hiç insan ebeveynine söver mi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: evet, kişi bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner.

0: وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
1: Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir: sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.

Nikah, ağır bir sözleşme. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirini seven çiftlerin birleşmesi için nikahtan daha iyi bir çözüm yoktur. Allah Resulü o günkü şartlarda çevresindeki insanların ekonomik imkansızlıklarını da göz önüne almaktaydı. Evleneceği eşine verebileceği hiçbir maddi varlığı olmayanlar için de farklı önerilerde bulunmuştu. Bu durumdaki kadın ve erkeğin kendi aralarında anlaşmaları halinde sadece maddi değere sahip malların değil, manevi değeri yüksek olan bir şeyin de mehir olabileceğini belirtmişti. Nitekim evlenmek isteyip de hiçbir mal varlığı olmayan bir sahabiyi, Kur'an'dan ezberinde bulunan sureleri eşine öğretmesi karşılığında bir kadınla evlendirmişti. Mehri, kadının en tabii hakkı olarak gören Peygamber Efendimiz, cahiliye döneminden kalan ve şigar denilen evliliği de kaldırmıştır. Kültürümüzde değiş tokuş denilen bu nikah çeşidinde erkekler mehir vermeksizin velayetleri altında bulunan kızlarını veya kız kardeşlerini karşılıklı olarak değiştirmekteydiler. Böylece o dönemin insanları şigar nikahıyla mehir ödeme sorumluluğundan kendilerini kurtarmış oluyorlardı. Bundan dolayıdır ki Hazreti Peygamber günümüzde mehir ödemeden yapılan bazı berdel usulü nikahlar da dahil olmak üzere bu tür mehirsiz nikahı yasaklamıştır. Huzurlu bir toplum oluşturmayı hedeflemiş olan İslam, bu huzurun öncelikle aile yuvasında sağlanabilmesi açısından bir takım sınırlar da koymuştur. Bazı evlilikleri engelleyen, hatta yasaklayan bu sınırlar hep birey ve toplumun mutluluğu içindir. Yüce Allah, evlenilmeleri yasak olan kadınlar hakkında şöyle buyurur. Size şunlarla evlenmek haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Eğer anneleriyle zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi nikah altında bir araya getirmeniz. Ancak geçenler, önceden yapılanlar, bu tür evlilikler başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.''

Kur'an-ı Kerim'de evli kadınlarla evlenilmesi haram kılınmış, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kadının hala ve teyzesiyle bir arada aynı nikahta birleştirilmesini yasaklamıştır. Hazreti Peygamber, iki kız kardeşle aynı anda evli olan Feyruzet Deylemi Müslüman olunca ondan o kardeşlerin birini boşamasını istemiştir. Muhtemelen cahiliye dönemindeki uygulamanın da etkisiyle Peygamber Efendimizin eşi Ümmü Habibe, kız kardeşi Azze'yi kendisine kuma olarak nikahlamasını Resulullah'a teklif etmiş, bu sayede kardeşinin de peygamber eşi olma şerefine ermesini istemiş, ancak Peygamberimiz bunun helal olmadığını bildirmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, nesep yoluyla haram olanlar, emzirme yoluyla da haram olur buyurarak aynı süt anneden süt emen çocukların kardeş mesabesinde olduklarını, dolayısıyla süt kardeşler arasında evliliğin kesinlikle haram olduğunu bildirmiştir. Kendisi de onunla evlenmesi konusunda bahsi geçen bir hanımın süt akrabası olduğunu belirterek böyle bir nikahın olamayacağını dile getirmiştir. Allah Teala boşanmış veya kocasının ölümüyle dul kalmış kadının evlenebilmesini de belli şartlara bağlamış, bunun için hamile olmayan boşanmış kadının 3 adet süresi, hamile olmayıp kocasının ölümüyle dul kalan kadınınsa 4 ay 10 gün iddet beklemesi gerektiğini bildirmiştir. Ayrıca Cenab-ı Hak hamileyken boşanan veya kocası ölen kadının iddet süresinin doğumla biteceğini buyurmuştur. Buna paralel olarak Allah Resulü de bu durumda olan bir kadına ancak doğumdan sonra yeni bir nikah yapabileceğini bildirmiştir.

Müminlerin ehli kitap haricindeki inanmayan kadınlarla evlenmeleri ve onları nikah altında tutmaları da yasaklanmış. Ayrıca mümin hanımların inançsız erkeklerle evlenmelerinin helal olmadığı bildirilmiştir. Hazreti Peygamber, ehli kitap kadınlarını nikahlamakla ilgili kendisine yöneltilen sorulara Allah'ın şu emrini tebliğ etmiştir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Bu ayette Müslüman erkeklerin ehli kitaptan olan hanımlarla evlenmelerine izin verildiği halde, Müslüman bir hanımın ehli kitaptan bir erkekle evlenmesinden söz edilmemektedir. Ancak Peygamberimizin ashabından Cabir bin Abdullah, Müslüman erkeklerin ehli kitap kadınlarıyla evlenebileceği, Müslüman kadınların farklı din mensuplarıyla evlenemeyecekleri görüşünü dile getirmiştir. Peygamber Efendimizin yasakladığı nikah çeşitleri arasında mut'a yani geçici nikah da bulunmaktadır. Bazı zaruretlere binaen Hazreti Peygamber'in geçici nikaha izin verdiği yönünde rivayetler bulunmakla beraber, daha sonra onun şu hadisle bu nikah türünü kesin olarak yasakladığı anlaşılmaktadır. Ey insanlar! Ben kadınlarla mut'a nikahı yapma hususunda size izin vermiştim. Muhakkak ki Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Bu yasaktan haberdar olan Hazreti Ali, mut'a nikahı yapmakta sakınca görmeyen bir adama, ''Sen yanılıyorsun. Muhakkak ki Resulullah mut'a nikahını ve ehli eşek eti yemeyi Hayber günü yasakladı.'' diye karşı çıkmıştır.

0: Açıkça görülmektedir ki Hazreti Peygamber'in nikahla ilgili bütün düzenlemeleri ailenin birliğini kurarken sağlıklı adımlar atmak, toplum yapısını sarsan uygulamaları ortadan kaldırmak, aileye haya, iffet, karşılıklı sadakat, vefa, saygı ve sevgi esasları içinde kurumsal bir varlık kazandırmak içindir. Bütün bunlar eşler ve çocukların İslam ailesinin kurumsal varlığı sayesinde kendilerini huzur, şefkat ve güven içinde hissedebilmelerine dönük tedbirlerdir. Resul-i Ekrem'in ifade ettiği gibi birbirini seven çiftlerin birleşmesi için nikahtan daha iyi bir çözüm yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın: ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım," der.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa, günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.

0: Züht konusundaki rivayetleriyle meşhur olmuş, güvenilir alimlerden Ahmet bin Ebu'l-Havari, ilk sufilerden sayılan hocası Ebu Süleyman Eddarani'ye, muhabbet ehli Allah'ın sevgisini neyle kazandı diye sorduğunda, gelen yanıt kısa ve net olmuştur. İffet ve kanaatkarlıkla.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Amr ibn Şuayb'in an abihi an ceddihi radıyallahu anh عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة.
2: Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به.
1: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün kendisine bir adam getirilmiş ve bu sakalından şarap damlayan falan kimsedir denilmişti. Bunun üzerine İbn Mesud, bize ayıpları araştırmak yasaklandı. Fakat bir delil ortaya çıkarsa onu dikkate alır, ona göre davranırız cevabını verdi.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
1: فضالة بن عبيد'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine "Bu adam acele etti," dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: "Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sabah mahvel sürmesi.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الآية.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه

0: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: onurlu olmak isteyeni Allah onurlu kılar. Kimseye muhtaç olmak istemeyeni Allah o ihtiyaçtan kurtarır.

0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
1: Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına "Siz kimlere şehit dersiniz?" buyurdu. Sahabiler "Ya Resulallah, Allah yolunda öldürülenler şehittir." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir." buyurdu. "Başka kimler şehittir ya Resulallah?" diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir."
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı? Diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.
0: وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır.

0: Ata bin Ebu Rebah ile Ubeyd bin Umeyr bir gün Resul-i Ekrem'i en yakından tanıyan sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye gelirler. Ubeyd bin Umeyr, "Anneciğim, Resul-i Ekrem'de gördüğün en hayretamiz davranışı bize anlatır mısın?" diye sorar. Hazreti Ayşe bir müddet sessiz kaldıktan sonra şöyle anlatır. "Bir gece bana, ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim," dedi. Ben de, "Vallahi sana yakın olmayı severim ve senin hoşuna giden şeyleri de severim," diyerek ona müsaade ettim. Kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki gözyaşları göğsünü, sakalını ve secde ettiği yeri ıslattı. Daha sonra Bilal-i Habeşi sabah namazı için ezan okumaya geldi. Allah Resulü'nün ağladığını görünce, "Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?" dedi. Allah Resulü ona şu cevabı verdi: "Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana bir ayet indirildi. Onu okuyup da tefekkür etmeyene ne yazık. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardına gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağa dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasında emre amade bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için deliller var."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.
0: عن البراء بن عازب

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi, ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem, Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.

0: لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazının 2 rekat sünnetini kılıyordum cevabını verdi. Bilal de, ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız, neredeyse sabah oluyordu deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, daha da gecikmiş olsaydım, yine de o 2 rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnanarak, sevabını Allah'tan umarak Ramazan'da oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin de geçmiş günahları bağışlanır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة.
1: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.

Madem ki sen böyle söyledin, ben de vallahi şu üç bedduayı edeceğim. Allah'ım, eğer senin bu kulun yalancı ise, bunları sırf gösteriş ve birilerine bir şeyler duyurmak için söylediyse, ömrünü uzat, fakirliğini arttır ve onu fitnelere uğrat. Sonraları bu adama hali sorulduğunda, kocamış, fitnelere uğramış, zavallı bir ihtiyarım, Sad'ın bedduasına uğradım, derdi. Cabir'den radıyallahu anh, bu hadisi rivayet eden Abdülmelik bin Umeyr de der ki, daha sonra onu ihtiyarlıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde ben de gördüm. Yollarda rastladığı cariyelere sataşır, onları çimdiklerdi.

0: أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
1: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. Yanında su var mı diye sordu. Evet dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meslerini çıkarmaya yeltendim. Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim buyurdu ve üzerlerini meshetti. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in üzerinde yenleri dar olan bir Şam cübbesi vardı. Başka bir rivayete göre bu olay Tebük gazvesinde olmuştur.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve "Kardeşim, duanda bizi de unutma," dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim. Diğer bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kardeşim, dua ederken bizi de duana kat," demiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: büyük günahlar işlenmedikçe beş vakit namaz ile iki cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir.

Allah Resulü bir gün amcasının oğlu Abdullah bin Cafer'i bineğinin terkisine almış gidiyordu. Derken ihtiyaç gidermek için durdu. Ensardan birine ait bir hurma bahçesinin duvarının arka tarafına geçti. Bahçede bağlı bir devenin bulunduğunu gören Allah Resulü ona doğru yöneldi. Zavallı deve Peygamber Efendimiz'i görüp inlemeye başladı. Gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber devenin yanına vardı ve şefkatli elleriyle onun kulaklarını okşamaya başladı. Hayvancağız hemen sakinleşiverdi. Zavallı hayvanın aç bırakıldığını anlayan rahmet peygamberi, "Kim bu devenin sahibi? Bu deve kime ait?" diye seslendi. Ensardan bir delikanlı, "O benimdir ey Allah'ın Resulü" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona döndü ve, "Sana verdiği şu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun? Bu hayvan bana senin onu hem aç bıraktığını hem de yorduğunu şikayet etti" buyurdu.

0: عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.
0: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول.
1: براء بن عازب رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku: Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elce'tü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyikellezi erselte. Allah'ım, sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min, mü'minin kardeşidir. Dolayısıyla bir mü'mine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.''

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: servetini artırmak için insanlara el açan, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.

0: mutlu çağrı.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
2: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak Allah'ım sana hamdolsun. Bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım, derdi.
1: وعن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم.
2: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle, dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o, Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyet direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey, dillerinin kazandıkları değil mi? Buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
1: عبد الله بن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır, geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhuma Resulullah'a: "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan." dedi. Peygamber Efendimiz: "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, eûzü bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım." diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.
0: عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
1: معاذ بن أنس الجهني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın." buyurmuştur.

Hazreti Ayşe'nin yaşının ilerlediği zamanlardı. Resulullah'ın vefatı üzerinden seneler geçmiş, Medine'nin hayat şartları epey değişmişti. Günün birinde müminlerin annesi Eymen el-Habeşi isimli bir ziyaretçiyi kabul etti. O gün Hazreti Ayşe kalın pamuklu Yemen kumaşından imal edilmiş 5 dirhem kıymetinde bir elbise giymeyi tercih etmişti. Hazreti Ayşe bir etrafındaki insanların giyimine, bir de kendi giyimine baktı ve birden darlık zamanlarını hatırladı. Misafiri Eymen'e dönerek şöyle söyledi: "Eymen, başını kaldır da şu cariyeme bir bak. O şimdi benim üzerimdeki şu elbiseyi evde giymeye tenezzül etmez. Halbuki Resulullah'ın sağlığında benim buna benzer bir elbisem vardı. Medine'de gelin olacak her hanım haberci gönderir, düğününde giymek için onu benden ödünç alırdı."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Müslüman tüccar nerede, ne zaman, nasıl hareket edeceğinin bilincinde olan insandır. Özellikle zenginliğe erişmiş insan, kazandığı malda başkalarının da hakkı olduğunu bilmeli ve onlara karşı şükrünü yerine getirmelidir. Nitekim Hazreti Peygamber, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez buyurmaktadır. Kişinin Allah'ın kendisine verdiği dünya nimetine rıza göstermesi de kanaat bilincine sahip olması demektir. İnsanoğlunun kanaatkar tutumu, İslam dini tarafından her zaman övgüyle anılmıştır. Gözünü mal hırsı bürümüş bir insanın sahip olduğu servet, kendisine devamlı küçük gelir ve onu asla başkalarının yararına kullanamaz. Hatta kendi ihtiyaçlarını gidermede dahi, malının azalacağı endişesiyle korkuya kapılır ve cimrileşir. Ama elinde günlük yaşamını sürdürecek kadar malı bulunan kanaatkar insan, azim ve tevekkül içerisinde Allah Teala'nın verdiğiyle yetinerek hayatını mutlu bir şekilde sürdürüverir. Çünkü gerçek zenginlik mal çokluğuyla değil, gönül zenginliğiyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri mal ve yaratılışça kendisinden üstün olanı görünce, bir de kendisinden aşağıda olana baksın. Böyle yapmak, Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için gereklidir buyurarak, kanaatin insanı rahatlatıcı bir özelliğine de işaret etmiştir. Kişi nefsini mal hırsından arındırabildiği ölçüde tamahkarlıktan kurtulur, izzet ve büyüklük kazanır. Böyle bir kimsenin elde ettiği itibar, saygı, şeref ve övgünün değeri, hırsı sebebiyle açgözlü olan bir kimsenin elde ettiği zenginlikten fazladır. Çünkü hırs, cimriliği sebebiyle onu basit, çirkin ve onursuz işlere sürükler. Böylece o kınanır, itibar kaybeder, hakir ve zelil duruma düşer. Sevgili Peygamberimiz, Müslüman olmak gibi bir bahtiyarlığa eren ve bunu en büyük zenginlik gören kanaatkar insanı, İslam hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda geçim kaynağı olup buna kanaat edene ne mutlu sözüyle müjdelemiştir. Bir diğer hadiste de Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurdu. Ey Ademoğlu, kendini bana kulluk yapmaya ada, gönlünü zenginlikle doldurayım, fakirliğini, ihtiyacını gidereyim. Böyle yapmazsan, ellerini meşguliyetle doldururum, fakirliğini de gidermem. Kişi niyetiyle her hareketinin Allah'ın rızasına uygun olmasını düşünmelidir. Bu takdirde ticaret hayatı da, ziraat hayatı da, ilim hayatı da,

ibadet yerine geçer. Bu olgunluğa eremedi mi, ibadeti bile riyaya dönüşebilir. Doğru ve sağlam bir tevekkül bilinci. Tevekkül, Müslümanın yapacağı işlerde tüm görünür sebeplere sarılması, girişimlerde bulunması ve alınması gereken tedbirleri aldıktan sonra işin sonuçlanması için sadece Allah'a güvenmesidir. Yüce Allah'ın hikmetli iradesine tam teslim olup, hakkında takdirine rıza göstermesidir. Günümüzde bazı insanların tevekkül anlayışlarındaki sapmalardan dolayı, başa gelecek sıkıntılar için tedbir almak bir tarafa, tembelliklerine dahi kaderi mazeret gösterir hale gelmişlerdir. İslam'ın öngördüğü tevekkül anlayışı, tedbiri almaksızın kişinin sadece Allah Teala'ya güvendim demekle yetinmesi değildir. Bilakis Kur'an-ı Kerim tedbir ve tevekkülü beraber ele almıştır. Örneğin Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Azmedip tedbirini aldıktan sonra artık Allah Teala'ya güven. Müslümanlar sadece Allah'a dayanıp güvensinler. O halde müminin vazifesi kendine düşeni yapıp kenara çekilmek, neticeyi Allah'tan beklemektir. Bu ayetlere göre tevekkülün temelinde ve gerçekleşmesinde İman, teslim, azim, gayret, sabır ve tahammülün büyük rolleri vardır. Tevekkülün anlamında ciddi bir huzur, sürekli bir rahatlık vardır. İnsan, mahiyet olarak çok zayıf, zayıf olduğu kadar da muhtaç bir varlıktır. Her şeyi arzular ve sever. Fakat ne arzu ettiklerini elde edebilir, ne de sevdiklerine erişebilir. Öyleyse böyle bir varlık, mutlaka her şeye gücü yeten, her şeyi elinde bulunduran bir varlığa dayanmak zorundadır. Bu zorunluluğu iliklerine kadar içinde hisseden insanın, Allah Teala'ya dayanmaktan başka çaresi yoktur. Allah Teala da bu bilinçte olan insanın isteklerini yerine getirecek, korktuklarından emin kılacak ve kendisine yetecektir. Bu gerçekler Kur'an-ı Kerim'de, "Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter." Kuluna Allah yetmez mi? Ayetleriyle ifade edilmiştir. İnsanoğlu tevekkülün neticesinde Allah Teala'nın kefalet, vekalet ve velayetini kazanacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'a tevekkül eden kimse şüphesiz doğru yola iletilmiş demektir buyurulmaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında İslam dininin rızık konusundaki tevekkül anlayışını da Kur'an-ı Kerim'de yer alan şu ayeti kerimelerde ifade edebiliriz. Gerçekten de sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınız size bir rızık vermeye güç yetiremezler. O halde rızkı Allah katında arayın, ona ibadet edin. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Oysa Allah size katından bir mağfiret ve bolluk vaat ediyor. Tevekkül hiçbir zaman çalışmayı ve sebebe sarılmayı terk edip Allah'ın dediği olur diyerek kenara çekilmek değildir. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz devesini salıvererek Allah'a tevekkül ettiğini söyleyen bir bedeviye "Onu bağla da öyle tevekkül et." buyurmuştur.

Dünyada her şey sebep-sonuç dairesinde işlemektedir. Bir çiftçi tarlasını ekmeden mahsul bekleyemez. Tarlasını ekip de gereken tedbirleri almadan Allah'a tevekkül ettim diyemez. Kendine düşen görev neyse onları yapar, gerisini Allah'a bırakarak neticeye de razı olur. Allah Teala isterse bol bol ürün verir, isterse bir dolu gönderir, bütün tarlayı yerle bir eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de rızkı temin için insanların sağlıklı bir tevekkül bilincine işaret için çok önemli bir mesajla konuya açıklık getirmektedir. Sizler gerçek manada Allah'a tevekkül etseniz, o sabahleyin açlıktan pörsümüş kursakla yola çıkıp akşam doymuş bir karınla yuvasına dönen kuş gibi sizin de rızkınızı mutlaka verir. Allah Teala'ya tevekkül edip, o benim rızkımı verecektir diyerek çalışmayı bırakan kimse ya aç kalır veya başkasına yük olur. Bu durumu

tevekkülle ifade etmesi yanlıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi, insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Dolayısıyla insanoğlu çalışacak ve Allah Teala'nın kendisine takdir ettiği rızkı arayacaktır.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mesud Ukbe bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında yükleri taşıma vazifesini gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar, ganimetten çaldığı bir aba buldular.

Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.

Ebu Ümare el-Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca! Yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun.''

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabahla yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir. Muaz bin Enes el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü imam hutbe verirken cemaatin dizlerini dikerek iki elini kavuşturup oturmasını yasakladı buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek.

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı ve ashaba bir hutbe irad etti. Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin her işten daha üstün olduğunu söyledi. Ashabtan biri kalkıp, "Ya Resulallah, Allah yolunda şehit düşsem bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ecrini umarak sabırla savaşır, düşmandan kaçmayıp onlara karşı durduğun halde şehit düşersen bu günahlarına kefaret olur." buyurdu. Sonra adama, "Ne demiştin?" dedi. Adam, "Allah yolunda savaşıp şehit düşersen bu günahlarıma kefaret olur mu? Ne dersin?" diye tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. "Evet, Allah'tan ecir bekleyip sabrederek harp eder ve düşmandan kaçmayıp ona karşı durarak şehit düşersen bu tüm günahlarına kefaret olur. Yalnız borç dışında. Cebrail aleyhisselam bana böyle söyledi."

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anhüm şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana

nimetten pay verdi. Ben de, ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme, onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.

Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anhüma şöyle rivayet ediyor. Bir bedevi Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'le karşılaşmıştı. Abdullah bin Ömer bedeviye selam vermiş ve onu kendi bindiği merkebine bindirmiş ve başındaki sarığı da ona vermişti. Hadisi rivayet eden İbn Dinar diyor ki, biz Abdullah bin Ömer'e Allah hayrını versin, bunlar bedevidir, bedeviler az bir şeye razı olurlar dedik. Abdullah bin Ömer, bu kişinin babası Ömer bin Hattab'ın dostu idi. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik bir adamın baba dostunun ailesini görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim diye cevap verdi. İbni Dinar'ın İbni Ömer'den bir rivayetinde ise şöyle denilmiştir. İbni Ömer Mekke'ye doğru yolculuğa çıktığında deveye binmekten usandığında daha rahat binebileceği bir de merkep bulundururdu. Başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün böyle merkep üzerinde giderken ona bir bedevi rastladı. İbn Ömer, sen filanın oğlu filan değil misin dedi. O, evet cevabını verdi. Abdullah bin Ömer, merkebini ve sarığını bedeviye verip, buna bin, şu sarığı da başına sar dedi. Bunun üzerine dostları, ey İbn Ömer, Allah iyiliğini versin. Rahat rahat bineceğin merkebi tuttum bu adama verdin. Üstelik başına sardığın sarığı da ona verdin diye hayret ettiklerinde, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik insanın babası öldükten sonra baba dostunu görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim. Bu bedevinin babası da babam Ömer'in radıyallahu anh dostu idi diyerek karşılık verdi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.''

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler, "Ya Resulallah,

bir adam kendi anne babasına söver mi? Dediler. Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da onun annesine söver, buyurdu.

0: Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Bizse aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes

0: Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, "Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin." Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi: "Rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?"
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: "Şu dört huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar."
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah Teala, dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda, o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse, mükafatı ancak cennettir." buyurmuştur.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın. Omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse

0: onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.
1: Cabir'in radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Gerçekten gecede öyle bir an vardır ki Müslüman bir kimse o ana rastlar da Allah'tan dünya ve ahiret işlerine ait bir hayır isterse o isteğini Allah kendisine verir. Bu her gece böyledir.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Anna a'rabiyan qal: Ya Resulallah, men hayrun nas? Qal: Men tala umuruhu ve hasuna amaluhu.
2: Bir bedevi: Ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. İslam dini, insanın yaratılış gayesini Allah'a iman etmek, ona samimiyetle bağlanan iyi bir kul olmak ve güzel ahlaka uygun yaşamak olarak tarif eder. Buna göre amaç, insanın kendi yaratılışını bozmadan güzel iş ve eylemlerle Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmasıdır. Bunu da Allah'ın her insana belirlemiş olduğu ömür müddeti içinde yapmalıdır. Bazı insanlar için ömrün uzun, bazıları içinse kısa oluşu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir: Bir canlının ömrünün uzun olması da, kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Allah, dünya hayatında insanları farklı biçimlerde imtihan ederken, onlara birbirlerine kıyasla kısa ya da uzun ömürler vermektedir. Aslında insanın bu dünyadaki yaşantısı, sonsuz bir hayat olan ahiret açısından bakıldığında, zaten son derece sınırlı ve kısa bir süreye tekabül eder. Dünyadaki hayatımızın verimli, anlamlı ve değerli bir şekilde geçmesi ise, ömrümüzün süresinden ziyade onun ne şekilde değerlendirildiği ile ilgilidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun ömür derken, yapılan iyilikler ve güzel amellerle dolu bir hayatın bereketlenip mutlu bir şekilde geçirilmesini kastetmiştir. İslam, insanların hem dünya hem de ahirette mutlu olmaları için gönderilen ilahi bir dindir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki hayatta insanları mutlu edecek ilkeleri bildirmiş ve insanları bu kurallara bağlı kalmaya davet etmiştir. İslam'a göre her iki dünya da Allah tarafından yaratılmıştır. Ahiret hayatıyla dünya hayatı arasında sıkı bir bağ kurulmuştur. Ahiret mutluluğu insanoğlunun dünyadaki ömrünü nasıl yaşadığına bağlıdır. Dünya hayatında yapılacak salih ameller, ahirette kurtuluş vesilesidir. Salih insan olma, imanın ve gayretin bir araya gelmesiyle oluşan sabit bir duruştur, tavırdır. Sahip olduğumuz her şey geçicidir, fanidir. Nitekim Rabbimiz, "Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir." buyurmuş, kalıcı ve geçici olana dikkatimizi çekmiştir.

0: Mümin iyi bilmelidir ki salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaatte bulunmak ve onun kulları için faydalı işler yapmaktır. Salih tavır, dünya hayatında iyileştirmek, düzeltmek ve barış ortamı sağlamak gibi iyiliklerin en güzel halidir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Mesud, Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatta eşit iseler sünneti en iyi bilen, şayet sünnet bilgisinde de eşit iseler en önce hicret etmiş olan, hicrette de eşit iseler en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haksız yere öldürülen herkesin kanının vebalinden bir hisse Adem'in ilk oğluna ayrılır. Çünkü o adam öldürme çığırını açan ilk kişidir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün mescitte öğle namazını bekliyordu. Yalın ayak bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yunabalarını başlarına geçirivermişlerdi. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez peygamberimizin yüzünün rengi değişti.
2: Hay Allah! Nereden geliyorlarmış öğrendiniz mi?
1: Mudar kabilesine mensuplarmış.
2: Yokluk çok zor bir şey.
1: Öyle. Peygamberimiz önce evine girdi. Zannediyorum onlara verilebilecek bir şey var mı diye baktı ama eli boş çıktı.
2: Elinde olsa muhakkak paylaşırdı. Bulabildiklerim bunlar.
1: Ben de bunları bulabildim. Şimdi hepsini tek bir torbaya dolduralım. Sen tut şunun ucundan.
2: Peki.
3: Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan peygamberimiz, hayırlı bir işe öncülük etmenin ne büyük bir sevaba sebep olduğunu şu sözlerle müjdeledi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez.
4: Bu hale geldiğim zaman bana zihar yaptı. Sen bana annem gibisin dedi. Ama dediğim gibi aklı gelip gidiyor. Ettiği sözden pişman oldu.
5: Havle kocasıyla ilgili konuşurken o kadar kısık sesle konuşuyordu ki söylediklerinin bazılarını ben bile duyamıyordum. Allah'sa şöyle buyurdu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
0: 109. Bölüm.
3: Medine'de ashab-ı kiramdan bir zat uzun zamandır hastaydı. Ailesi durumu hakkında endişelenmeye başlamıştı.
6: Anne! Babamın durumu iyiye gitmiyor. Başka bir hekim mi bulsak?
7: Bilmiyorum ki yavrum işe yarar mı? Eriyip bitti baksana. Adeta bir kuş yavrusuna döndü. Hadi bir lokma çorba içsen. Hadi canım. Şunu içmeye çalış. Bak iyice halsiz düştün.
6: Bir de süt içirmeyi deneyelim. Belki iyi gelir.
7: Keşke yavrum, keşke iyi gelse. Beni çok üzüyorsun. Ne olur şundan yemeye çalış. Bir lokma da olsa boğazından bir şey geçsin.
8: Yiyemiyorum hanım. Yutkunamıyorum.
7: Amr, kapıya bak oğlum kim gelmiş.
9: Anne, Resulullah geldi.
7: Resulullah mı geldi? Buyur ettim bir içeri. Hoş gelmiş, safalar getirmiş.
9: Müsait misiniz diye sormamı istedi.
7: Tabii müsaitiz. Buyurun ya Resulallah. Sizi görmek ne güzel. Hoş geldiniz. Az önce uyanıktı. Şimdi dalmış. Bak, seni görmeye kimler geldi? Aç gözlerini.
8: Hayal mi görüyorum? Karşımdaki Allah'ın elçisi mi?
7: Ta kendisi. Seni ziyarete gelmiş.
8: Ya Resulallah, hoş geldiniz. Sizi görmek benim için en büyük hediye.
3: Allah Resulü hastanın halini görünce çok üzülmüştü. Yanında bir müddet kaldıktan sonra ona, herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu.
8: Evet, Allah'ım beni ahirette neyle cezalandıracaksan, onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum.
3: Bu Bu cevap üzerine peygamberimiz şaşkınlığını ifade etti ve böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı. Sonra ona, Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti. Hudeybiye gününde Müslümanlara katılmak isteyen Ebu Cendel, anlaşma şartları gereği müşriklere teslim edilmişti. Peygamberimizin ısrarlı talebine rağmen babası Süheyl, oğluna merhamet göstermeyince diğer Kureyşliler Ebu Cendel'i koruma sözü vermişler. Böylece Ebu Cendel babası Süheyl'in elinden kurtulmuştu. Şimdi başka bir evde hapsediliyordu. Ebu Cendel'i sık sık ziyaret eden kardeşi Abdullah da Müslüman olanlar arasındaydı.
10: Abi, abi.
11: Abdullah mı bu? Abdullah, sen misin?
10: Evet abi, benim. Pencerenin yanına yaklaşsana.
11: Bir görün olmasın seni.
10: Merak etme, kimse yok etrafta. Nasılsın?
11: Hamdolsun daha iyiyim. Yani babamın yanında olduğumdan daha iyi.
10: Zincire vurmuşlar seni yine.
11: Evet, babam tembihlemiş. Beni ellerinden kaçıracaklarından korkuyor.
10: Sana çok kızgın. Biraz zaman geçince öfkesi de geçer, merak etme.
11: Yok, sıkıntım yoksa merak etme. Burada bana gerçekten nazik davranıyorlar. Bir müddet sonra bunları da çıkarırlar.
10: İnşallah. Sabret abi. Allah bir çıkış yolu gösterecektir.
11: İnşallah aslanım. Nasılsınız? Annem, ablam nasıl?
10: Annem babamı sakinleştirmeye çalışıyor. Senin başına gelenlerden dolayı çok üzgün. Ablam da senin için dua ediyor.
11: Babam sizin de Müslüman olduğunuzu bilmiyor değil mi?
10: Hayır, bilmiyor. Öğrense deliye döner.
11: Evet, aman dikkat edin. Kaç ay oldu daha benimkini hazmedemedi.
10: Sana güzel haberlerim var.
11: Hayırdır, ne oldu?
10: Senden sonra Ebu Basir Medine'ye kaçmış.
11: O da uzun zamandır bir yolunu bulup işkenceden kurtulmaya çalışıyordu. Ne olmuş sonra? Anlatsana. Ulaşabilmiş mi Medine'ye? İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir.
10: Yok, çok şükür sağ salim ulaşmış.
11: Onu da rahat bırakmamışlardır tabii.
10: Evet, peşinden Huneys'te bir adama gitmiş. Peygamberimize anlaşma metnini hatırlatarak iadesini istemişler. O da ihanet edemeyeceğini söyleyerek Ebu Basir'i teslim etmiş.
11: Çok zor bir durum. Beni de teslim etmeyi hiç istemedi ama mecbur kaldı. Sonra ne olmuş?
10: Asıl olay bundan sonra başlıyor. Ebu Basir söylenenleri yapıp onlarla Mekke yolunu tutmuş. Ama çok geçmeden Huneys'in işini bitirip kaçmış.
11: Ne diyorsun?
10: Gerçekten. Medine'ye geri dönüp peygamberimize olan biteni anlatmış ve İz tarafına kaçmış. Orada bir ormanlık alana yerleştiğini söylüyorlar. Gözlerden uzak yaşıyormuş. Kimse de yanına yaklaşmaya cesaret edemiyormuş.
11: Helal olsun kardeşime. O önüne geleni devirebilecek güçtedir. Allah gücünü kuvvetini arttırsın.
10: Amin. Abi, biliyorsun yalnız değilsin. Senin gibi birçok insan var Mekke'de. Hepsi fırsat kolluyor. Ebu Basir'in yanına gitmek istiyorlar.
11: Medine'ye giremeyeceğimize göre bu çok iyi bir fikir.
10: Sen de buna göre bir plan yapmalısın.
11: Haklısın. Çok teşekkür ederim. Bana büyük bir müjde verdin cidden.
10: Biri yaklaşıyor sanırım. Ben gideyim. İlk fırsatta yine gelirim.
11: Tamam. Hadi yakalanmadan git. Allah'a emanet ol.
3: Ebu Cendel, Ebu Basir'in saklandığı mekanı öğrendiği andan itibaren kaçış planları yapıyordu. Nihayet beklediği fırsatı yakaladı ve zincirlerinden kurtulup Mekke'deki diğer Müslümanlardan bazılarıyla şehrin dışındaki kayalıklarda buluştu.
12: Bir gelen var, saklanın. Kayaların arkasına geçin. Gelen bir yaya, atı yok. Görebildiğim kadarıyla silahı da yok.
13: Bu saatte peşimizden kimsenin geleceğini sanmam. Ebu Cendel olmasın. Abdullah onu da bize katılacağını söylemişti.
12: Olabilir. Sen de bir baksana, tanırsın belki.
13: Dur bakayım. Evet, o Ebu Cendel.
12: Oh, çok şükür.
11: Selamun aleyküm.
12: Aleyküm selam.
14: Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin.
11: Çok şükür size kavuştum. Neredeyse yakalayamayacaktım sizi.
13: Hoş geldin kardeşim.
15: Hoş geldin Ebu Cendel.
11: Hoş bulduk.
13: Seni bir gören olmadı ya.
11: Merak etmeyin, kimse görmedi beni.
15: Hamdolsun. Şükürler
13: olsun. Bundan sonra yaşamımız bambaşka olacak.
16: Kimseye inancımız yüzünden hesap vermek zorunda değiliz artık.
15: İşkence yok, hapis yok. Özgürce yaşayabileceğiz.
16: İnşallah. Elimizi biraz çabuk tutmalıyız yalnız. Gün ağarmadan gidelim ki yol alalım.
17: Evet, kaçtığımızı fark ederlerse peşimize adamlarını salacaklardır.
16: Farklı bir güzergah takip edeceğiz. Önce Mekke'nin güneyine doğru ilerleyip oradan sahil şeridine ineceğiz. Orada birkaç gün oyalandıktan sonra Ebu Basir'in yanına varırız Allah'ın izniyle.
18: İnşallah. Allah yardımcımız olsun. Allah, Allah. Hadi biz.
3: Ebu Cendel'in kaçtığı haberi kısa sürede Mekke'de yayılmıştı. Babası Süheyl bunu öğrendiğinde deliye döndü.
19: Bana onu zapt edeceklerine söz vermişler. Ellerinden kaçırdılar. Şimdi ben nereden bulacağım onu?
6: Sakin ol Süheyl.
19: Gitme kadın. Nasıl sakin olurum kadın? Oğlumu elimden aldılar ve onun kaçmasına göz yumdular.
6: Oğlun olduğu yeni mi aklına geldi? Çocuğa aylardır etmediğin kalmadı.
19: O benim onurumu çiğnedi. Gururumu ayaklar altına aldı. Atalarımızın inanışlarını yok saydı. Üstüne üstlük Muhammed'in yanında beni küçük düşürdü.
6: Artık seni küçük düşürecek bir oğlun yok. Ne olurdu babalığını tam yapsaydın da çocuk evimizden ayrılmak zorunda kalmasaydı.
19: Ben iyi bir babayım. Sadece onu yanlış inançlardan korumak istedim. Oysa burnunun dikine gitti, hayatını mahvetti.
6: Hayır Süheyl, yanılıyorsun. Sen bizim hayatımızı mahvettin. Oğlumu bir daha görebilecek miyim acaba? Bunlar hep senin kırılmaz inadın ve kibrin yüzünden oldu. Yuvamız dağıldı.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tut.

0: ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan 1-2 gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı, neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. "Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim," demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar, götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın, ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynıyla imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfkeyle mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise 2 sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde

de her zaman söylediği gibi geçmiş olsun. Hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah buyurdu.

İyaz bin Himar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

0: Sahabi Atiye bin Urve es-Sa'di'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Melekler, nurdan varlıklara iman. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında oturuyordu. Yanına bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, iman nedir?" diye sordu. Resulullah şöyle buyurdu. "Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya ve peygamberlerine iman etmendir. Aynı şekilde öldükten sonra son dirilişe iman etmendir." Soran kişi yanından ayrıldıktan sonra Resulullah buyurdu ki, "Bu Cibril'dir. İnsanlara dinlerini öğretmek için geldi." Ebu Hureyre veya Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsanların amellerini kayda altına alan meleklerden başka bir de Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Bunlar Allah'ı zikreden topluluklara rastladıklarında "Aradığınız işte burada, haydi gelin" diye birbirlerine seslenirler. Hemen oraya gelerek dünya semasına kadar onları çepeçevre kuşatırlar. Allah o meleklere sorar. "Kullarımı bıraktığınızda onlar ne yapıyorlardı?" Onlar da "Biz onları bıraktığımızda sana hamd ediyor, seni tazim ediyor ve seni anıyorlardı" diye cevap verirler. Hazreti Ali, Resulullah'tan şu sözleri duyduğunu haber vermiştir. "Hasta olan Müslüman kardeşini ziyarete giden kimse, onun yanında oturuncaya kadar adeta cennet meyveleri içinde yürümüş olur. Oturduğu zaman onu rahmet kaplar. Eğer ziyareti sabahleyin olursa, akşama kadar 70 bin melek onun için dua ve istiğfar eder. Ziyareti akşam olursa, sabaha kadar 70 bin melek onun için dua ve istiğfar eder." Ebu Hureyre radıyallahu anh'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şu sözleri naklettiği rivayet olunmuştur. "Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. "Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum" cevabını aldı. "Ondan sağladığın bir çıkarın var da onu devam ettirmek için mi gidiyorsun?" dedi. O da "Hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum" dedi. Bunun üzerine melek, "Ben Allah Teala'nın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor" dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.
4: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Kamu spotu.
5: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman "Allah'ım, onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz" buyururdu. Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah tekrarladı ve "Bir amel daha vardır ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her iki derecenin arasıysa göklerle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber de şöyle dedi. "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

"Oruçlular nerede?" diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse giremez.

0: Ebul Hayra Es-Sadi anlatıyor. Hasan bin Ali'ye Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ne öğrendin diye sordum. Dedi ki, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şunu öğrendim. Seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin tereddütsüz biçimde huzura ermesidir. Yalansa şüpheden ibarettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. "Buyurun, yiyin," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti ve yedi şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek. Yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıkları ise şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek, minder, şilte kullanmak, ipek karışımı

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyi maruf iş sadakadır. Müslim bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anh tariki ile rivayet etmiştir. Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in "Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim" dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe "Bunu o mu söyledi?" dedi. "Evet" demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr'le asla konuşmamak üzere "Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum" dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe "Hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de adağımı bozarım" dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyavus'la konuştu ve onlara "Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz" dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz?" diyerek izin aldılar. O "Girin" dedi. Onlar "Hepimiz de mi?" dediler. O da "Evet, hepiniz de girin" dedi. Abdullah bin Zübeyr'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyr perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı. Ağlayarak "Allah aşkına beni affet" diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve "Peygamberin dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz" dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. "Ben nezrettim, yani adak adadım. Nezri bozmak zordur" dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyr'le konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı.
3: Abdullah bin Mesud, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem amellerin Allah katında en güzeli hangisidir diye sordu. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Sonra anne babaya iyilik yapmak buyurdu. Sonra hangisidir deyince, sonra Allah yolunda cihad etmek buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunke rahmeten ve heyyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm anne babaya iyilik etmek ve akrabayı gözetmek. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anhuma, Allah Azze ve Celle her ikisinden razı olsun. قَالَ Dedi ki, اَقْبَلَ رَجُلٌ اِلَى نَب۪يِّ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Bir adam Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. فَقَالَ Dedi ki, اُبَيْعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ Ben sana biat ediyorum. Hicret etmek üzere, وَالْجِهَادِ Ve cihat etmek üzere. Ve ben bunu اَبْتَغِ الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى Allah Azze ve Celle'nin katından sevap umarak, karşılık umarak yapmak istiyorum. Buraya hicret edeceğim, yani Medine'ye ve buradan Allah yolunda cihad edeceğim. Yeter ki Allah'ın sevabına, ecrine kavuşayım, o benden razı olsun. Kâle, Allah'ın Resulü buyurdu ki, فَهَلَّكَ مِنْ وَالِدَيْكَ اَحَدٌ حَيٌّ Peki senin ana babandan hayatta olan var mı? Kâle, adam dedi ki, نَعَمْ بَلْ كِلَهُمَا Evet, hatta her ikisi hayatta. Kâle, Resulullah buyurdu ki, فَتَبْتَغِ الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى Ve sen Allah-u Teala'dan sevap umuyorsun. Cenab-ı Hakk'ın ecrini umuyorsun. Öyle mi? قَالَ Adam dedi ki, نَعَمْ Evet. قَالَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, فَرْجِعْ İlâ vâlideyka. O zaman sen şimdi ana babanın yanına dön. Madem sevap kazanmak istiyorsun ve anne ve baban her ikisi hayatta, sağ, şu halde sevabın büyüğü orada. Ferca ilâ vâlideyka. Hemen anne babanın yanına dön. Fe ehsen sohbetahuma ve o ikisine güzelce eşlik et. Onların bakımını, dostluğunu, arkadaşlığını en güzel şekilde yerine getir. İşte sana Allah'ın rızasının en büyüğü. Madem bunun peşindesin diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin Medine'ye hicret etmesini engellemiş, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den çıkardığı ordularda, seriyelerde, gazvelerde yer almasını istememiş. Madem ki henüz anne baban hayatta, şu halde onlara bakman senin için Allah Azze ve Celle katında daha büyük sevap. Bu okuduğumuz rivayet muttefakun aleyh bir rivayet. Yani hem İmam Buhari'nin sahihine aldığı hem de İmam Müslim'in sahihine aldığı düzeyde sahih bir rivayet. وَهَذَا لَفْضُ مُسْلِمٍ Bu okuduğumuz ise Müslim'deki lafız. Malum hadisin tariki değiştikçe lafızları değişir. Bu okuduğumuz Müslim'in lafzıymış. وَفِي رِوَيَةٍ لَهُمَا Yine hem Buhari'nin hem de Müslim'in rivayet ettiği başka bir rivayette جَاءَ رَجُلٌ Bir adam çıka geldi. فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ Ve cihat yapmak hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Yani orada biat edeyim, hicret edeyim, cihat edeyim gibi biat temelli bir anlatım şeklinde değilmiş. Kısaca durumu özetler bir şekilde cihat için izin istemiş. Fakale Resulullah da o kişiye demiş ki اَحَيُّنْ وَالِدَاكَ Anam baban sağ mı senin? Kale adam demiş ki naam veya genç. Kale Resulullah buyurmuş ki fefihime fecahid. Şu halde onların hoşnutluğu için onların memnuniyeti uğrunda var git cihad et. Senin cihadın şu anda onların hoşnutluğu. Muhtemelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiye anne babasıyla ilgili daha başka şeyler de sormuş olabilir. Yani onlara bakacak başka kardeşin var mı? Sen buraya gelip cihada katıldığında ardında onlar ne halde kalacak? Ve muhtemelen aldığı cevaba göre onların hani bakacak, gözetecek başkaca kimseleri yok. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun Medine'ye gelerek hicret etmesini ve sonrasında da sürekli Medine'den hareket eden orduların içerisinde yer alarak cihat etmesini istemedi. Annen baban oracıkta zaruret içerisindeyken senin gelip burada ekstra sevap kazanayım diye cihad etmen doğru değil. Hani seferberlik olur, topyekün herkesin cepheye koştuğu bir durum olur, o ayrı. Orada geride bıraktığına bakmaz insan. Çünkü eğer vatanın muhafazası yapılmaz ise o düşman gelir, geride olanların da malına, mülküne, namusuna, ırzına taarruzda bulunur. O bakımdan farz cihat durumunda yani seferberlik durumunda elbette genciyle yaşlısıyla herkes cepheye koşar, cihada koşar, savaşa koşar. Ama normal zamanlarda seferberliğin olmadığı, dolayısıyla herkesin savaşa çağrılmadığı durumlarda birilerinin gönüllü olarak ekstradan sevap kazanmak için katılım sağladığı durumlarda bu kez böyle şeyler gündeme geliyor. Yani sen hayatın içerisinden çıkıp geliyorsun ama geride kalanların durumu ne? Ailenin durumu ne? Başta anne ve babanın durumu ne? Onları çaresiz bırakarak, onları perişan bırakarak nafile bir cihada çıkamazsın. Dolayısıyla buradaki durum da böylesi bir durum olmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geride annesini babasını bakımsız bırakan bir delikanlının savaşa katılma yönündeki, ki o da önce Medine'ye hicret ederek oluyor, hem hicretini hem de cihada katılımını onaylamamış. Sen git, annem baban yanında cihad et demiş. O bakımdan diğer rivayetteki fefihima fecahid ifadesi

0: dikkat çekici. Yani senin orada yaptığın da bir cihat aslında. Bakar mısınız, biz anne ve babamızın yanında cephede kılıçların gölgesinde canla başla cihad eden kimselerin sevabını kazanma imkanına sahipmişiz de bunu göz ardı etmişiz. فَف۪يهِمَا فَجَاهِدْ. Bir kimsenin anne ve babasının rızasını kazanmak üzere, tabi esasen bu Allah'ın emri dolayısıyla oluyor, anne ve babasının hoşnutluğunu Cenab-ı Hakk'ın rızası uğrunda kazanmaya çalışıyor. Yoksa Allah'ın rızası olmasa kişi hayatta belki ne anne, ne baba, ne kardeş, ne evlat, hepsinden vazgeçebilir. Çünkü insanlar arası ilişki eğer bir yere çıkmıyor ise, eğer sonrasında kalıcı bir değere dönüşmüyor ise zaten baştan hiç demektir. Sonrası da hiç olacaktır. Arasının da hiç olması hiçbir şeyi değiştirmez. O bakımdan seküler hayat anlayışı başıyla, ortasıyla ve sonuyla birer hiçten ibarettir. O yüzden onlar kendi hayatlarını ebeveynlerine bakarak zayi etmek istemezler. Bir an önce onlardan kurtulmayı denerler. Halbuki müminler başıyla yaratan Allah Azze ve Celle'ye dayanan, ortasıyla sınayan Cenab-ı Hakk'ın yokladığı, sonuyla da yine yaratan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıldığı bir anlayışa sahiplerdir. Ve bunun neticesinde de bitimsiz, sonu gelmeyen, ebedi bir saadete doğru adım adım yol alırlar. Dolayısıyla anne babasına yaptığı her iyiliğin sonsuza attığı bir imza gibi kendi akıbetiyle ilişkili bir netice vereceğini bildiğinden motive olur. Ben de bu iki yaşlıyla uğraşarak hayatımın en güzel yıllarını heder ediyorum demez. Hayatımın en güzel yıllarında en büyük yatırımı yapıp gerçek hayatım için hazırlık yapıyorum diye düşünür. O yüzden o hayatları için hazırlık yapmayanlar hayatlarını yatırımla değil de harcamayla ve kayıpla geçirenler öteye geçtiklerinde ya leyteni qaddemtu li hayati, keşke ben de bu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim, hazırlık yapsaydım, yatırım yapsaydım diye iç çekerler. Pişmanlık ve nedamet ile dolu bir akıbet onları bekler. Dolayısıyla savaş meydanındaki o en zorlu koşulların eşdeğer sevabına evin içerisinde anne babana hizmet ederek kavuşmak istemez misin? Bu olağanüstü bir fırsat olsa gerek. Resulullah'ın anne baba uğrundaki çabayı ve gayreti cihat olarak isimlendirmesi paha biçilmez değerdedir. O yüzden o kişiye seni cihattan alıkoymuyorum, daha sevap bir cihada gönderiyorum dercesine git anne baban uğrunda cihad et deyivermiş. Ne mutlu hiç cephe yüzü görmediği halde anne ve babasının memnuniyeti için ev içerisinde cihad edebilen o kahramanlara, erkeğiyle kadınıyla. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumayı sürdürüyoruz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benden önce Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin sünnetine sarılan ve emirlerine uyan sadık ashabı ve havarileri vardı. Sonra bunların ardından yapmadıkları işleri dile getiren, emredilmedikleri işleri yapan kimseler geldi. Böyleleriyle, eliyle mücadele eden kimse mü'mindir. Diliyle mücadele eden mü'mindir. Kalbiyle mücadele eden de mü'mindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur.

Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua ederseniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet ederseniz, onlar da size lanet okur." buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır." karşılığını verdi.

0: Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurdu: "Ey Adem oğlu, sen bana dua edip ricada bulunduğun müddetçe ne kadar olduğuna bakmadan günahlarını bağışlarım. Ey Adem oğlu, günahların yerle gökleri dolduracak kadar olsa da bana istiğfar edersen onları bağışlarım. Ey Adem oğlu, yeryüzü dolusu günahla huzuruma gelsen, şirk koşmadığın sürece ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle bağışlarım." Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim." Bunun üzerine ben, "Hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır," dedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Bizse aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda cihad için sabah veya akşam yapılan bir yolculuk dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır demiştir. Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cumayla bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.
1: Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi. Yüzümü hanif, Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden, Allah'a ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şer ise sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Münafıklar hakkında ayetlerin indiği ve Allah'ın elçisinin ashabına münafıkların hallerini, kalplerinin huzursuzluğunu, iki yüzlülüklerini anlattığı zamanlardı. İnsanlar bu samimiyet terazisinde gönüllerini tartıyor ve münafıkça tavırlar sergilemekten beri durmak için sürekli kendi hallerindeki değişimleri gözlemliyorlardı. Hatta bu sorgulama Hanzala el-Üseyyidi tarafından öyle bir hale bürünmüştü ki onu geceler boyu huzursuz ediyor ve uykusuz bırakıyordu.
1: Al yavrum, al şunları babana ver.
2: Tamam anne. Nereye koyayım baba bunları?
3: Şuradaki tahtaların yanına koyuver yavrum.
2: Bunlar daha iyiymiş.
3: Ne?
2: Yazı yazmak için diyorum.
1: Dalgınsın Hanzala. Hayırdır inşallah.
3: Evet, bunlar daha iyi yavrum. Kafam karışık da biraz bu aralar. Ceylan derisi bunlar yavrum. Yazmak daha kolay oluyor bunlara.
2: Ya şuradakiler?
3: Hurma dallarından düzleştirilmiş tahtalar onlar. Yanında da kumaşlar ve düz taşlar var. Onlara da yazı yazılıyor. Ama daha zor oluyor onlara yazmak.
2: Ne yazıyorsun baba bunlara?
3: Resulullah'ın istediği mektupları, tutulmasını istediği kayıtları ve Kur'an ayetlerini yazıyorum.
2: Bu hangi ayet baba? Ne yazıyor burada?
3: Bu ayet şey yazıyor yavrum.
2: Ben de yazabilir miyim baba? Bana da öğretir misin?
3: Öğretirim tabii ama daha sonra çalışalım olur mu?
2: Şimdi olmaz mı?
3: Daha sonra öğreteyim yavrum.
2: Ama baba.
1: Tamam yavrum, daha sonra öğretir baban. Hadi sen biraz dışarı çık, arkadaşlarınla oyna. Neyin var Hanzala? İyi misin? Nedir bu dalgınlığının sebebi?
3: Bilmiyorum. Aklım karışık, kalbim huzursuz.
1: Allah Allah. Hayrolsun inşallah. Gece boyunca da uyumadın. Gözlerin kıpkırmızı olmuş. Ne oluyor sana böyle?
3: Bir an geliyor, her şey o kadar güzelleşiyor ki benim için. Sanki her yer yemyeşil ağaçlarla dolmuş. Ayaklarımın altından buz gibi pınarlar akıyormuş gibi hissediyorum.
1: Ne güzel işte.
3: Ama bir an geliyor, her yer kararıyor. Bir türlü güneş doğmuyor. Bir türlü sabah olmuyor. Karanlık bir kuyunun dibine doğru sürekli düşüyorum. Kuyu gittikçe daralıyor. Kalbim sıkışıyor gibi oluyor.
1: Bu nasıl bir hal böyle Hanzala? Allah kalbine ferahlık versin.
3: Amin.
1: Sana ne olduğunu, neden olduğunu bilmek, ruhunu teskin etmek isterdim. Lakin gerçekten üzerindeki halin ne olduğunu bilemiyorum.
3: Ben de bilmiyorum. Aklıma gelen şeyler kalbime sıkıntı veriyor.
1: Aklına gelen, seni böyle üzen şeyler ne Hanzala? Söyle, beraber bir çaresini bulalım.
3: Dilime getirmekten, kendime söylemekten bile korkuyorum.
1: Yeter kendini harap ettiğin. Biraz uyu lütfen.
3: Keşke uyuyabilsem.
1: Dinlenmeye ihtiyacın var. Bu şekilde daha da yıpranıyorsun. Yat hadi, gözlerinden uyku akıyor.
2: Anne, anne.
1: Şişt, sessiz ol, baban uyuyor.
2: Tamam. Anne, ne oldu biliyor musun?
1: Gel buraya. Üstün başın toz içinde kalmış. Ne oldu sana böyle bakayım?
2: Onu gördüm.
1: Kimi?
2: Onu işte, Allah'ın Resulünü.
1: Şişt, sessiz dedim.
2: Tamam.
1: Yolda mı karşılaştınız? Konuştunuz mu?
2: Yok, uzaktan gördüm. Onu görünce kollarımı kuş gibi açıp çırpmaya başladım.
1: Nereden aklına gelir böyle şeyler?
2: Bilmem, öyle yapmak geldi içimden.
1: Allah Resulü ne yaptı?
2: Bana baktı, gülümsedi, sonra da el salladı.
1: Aferin.
2: Gel bir sarılayım sana yavrum.
1: Öf, şuna bak, saçlarına kadar toza bulanmışsın. Nereden buluyorsun şu tozu, hiç anlamıyorum.
2: Anne, dışarıda her yer toz toprak.
1: Toprağın içine girip de yuvarlanıyor musun yavrum sen? Aç bakayım ağzını. Ağzında da vardır senin.
2: Yok anne, karnıma gitmiştir hepsi.
1: Dur, o zaman gıdıklayarak çıkartalım onları. Gel
2: anne,
1: buraya bakayım,
2: tamam,
1: gel.
2: Tamam, yeter. Bak babamı uyandıracaksın.
1: Canım yavrum benim.
2: Anne. Babama ne oldu anne?
1: Baban çok yorulmuş yavrum.
2: Ama yorgun olsa da benimle oynardı. Sadece üzgün olduğunda oynamıyor.
1: O da geçecek yavrum. Müsaade edelim, biraz dinlensin.
2: Tamam anne.

0: Ne yazıyor o ayette baba? Ne yazıyor?
1: Okusana. Okusana. Ne yazıyor? Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Münafık Hanzala. Hayır, münafık değilim.
0: Baba.
1: Hayır.
0: Hanzala, baba. Geçti Hanzala, geçti. Korkacak bir şey yok, rüyaydı, bitti.
1: Dayanamıyorum artık buna.
0: Git Hanzala, git sor soruştur, birilerine danış. Nedir bu hal, öğren.
2: İçinden çıkamadığı bu duruma bir çare arayan Hanzala, Hazreti Ebubekir'in yanına gitti. Onun insanı sakinleştiren halinin ve dilinin güzelliğinin kendisine iyi geleceğini düşündü. Belki bir yol gösterir ve parçalanmaya başlayan ruhunu yeniden huzura kavuştururdu.
3: Gel Hanzala, gel, otur şöyle. Şimdi söyle bakalım, ne oldu sana böyle? Nedir yüzünde gezinen bu keder? Gözlerinden süzülen bu yaşların sebebi ne Hanzala?
1: Hanzala, Hanzala, münafık Hanzala.
3: Subhanallah, ne diyorsun sen Hanzala?
1: Hanzala münafık oldu Ebubekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın.
3: Allah korusun. Anlat bakalım, nedir bu içine düştüğün hal?
1: Ben değilim Ebubekir. Dünden bugüne, akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Nasıl olabilir bu Ebubekir? Söyle Allah aşkına. Nasıl bir anda yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum? Yoksa ben bir münafık mıyım Ebubekir? Onun için mi böyle hissediyorum?
3: Olur mu öyle şey Hanzala? Elbette öyle değilsindir.
1: Resulullah'ın huzurundayken ruhum kuş gibi geliyor bana. O cennet ve cehennemi anlattığında gözümle görüyormuş gibi oluyorum. Sonra onun huzurundan ayrılıp çoluk çocuğa karıştığımda, işe güce geri döndüğümde her şeyi unutuyorum. Bu da bana çok ağır geliyor Ebubekir. Gökyüzünde uçarken kafese kilitlenmişim gibi geliyor.
3: Allah'a yemin olsun ki ben de aynı durumdayım Hanzala.
1: Kendimi suçlu gibi hissediyorum. Eşimin çocuğumun yüzüne bakmaktan utanır hale geldim. Kimseye bir şey diyemiyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
3: Allah'ın Resulüne gidelim. Onu anlatalım. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
1: Gidelim öyleyse. Neyse çaresi bulalım.
2: Hazreti Ebubekir ve Hanzala el-Üseyyidi birlikte Allah'ın elçisinin huzuruna geldiler. Hanzala, Hazreti Ebubekir'le paylaştığı sıkıntısını Resulullah'a da arz etti. Onu dikkatle dinleyen Hazreti Peygamber bunun üzerine şöyle buyurdu. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki siz her zaman yanımdan kalktığınız gibi kalsaydınız, melekler oturduğunuz yollar üzerinde ve yataklarınızda sizinle musafaha ederlerdi dedi. Sonra bir müddet durdu ve gözleri yaşarmaya başlayan Hanzala'nın gözlerinin içine baktı ve tebessüm ederek, "Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle," dedi. Rahmet elçisinin bu teskin edici ve insan halini açıklayıcı duru sözleri Hanzala'yı çok rahatlattı. Bu hal münafıklık değil, aksine her insanın gündelik hayatında yaşayabileceği bir durumdu. Allah'ın Resulü, insanların içinden çıkamadığı durumları en yalın haliyle, insan tabiatının en saf biçimiyle ifade eder ve insanların aklı ve ruhundaki sıkıntıları giderirdi. Hanzala için de öyle oldu. Zaten rahmet elçisinin sözleriyle tüm dünyası aydınlanan Hanzala, yine onun sözleriyle ruhunun yeniden hafiflediğini hissetti ve aklı sükunete, kalbi huzura erişmiş bir şekilde evine, ailesinin yanına döndü.
0: Anne! Anne! Anne! Babam geldi anne! Hoş geldin Hanzala.
1: Hoş bulduk.
0: Bakayım sana. Hala yorgunsun ama gözlerin

0: Yüzündeki keder silinmiş. Şükürler olsun.
1: Elhamdülillah. Aklımda, kalbimde huzurlu artık.
2: Baba, oyun oynayacak mıyız yeniden?
0: Yavrum, baban yorgun. Biraz dinlensin, ondan sonra oynarsınız.
2: Yorgun musun baba?
1: Evet yavrum. Ama bu oynamamıza engel değil.
2: Demiştim anne, babam yorgun olsa da benimle oynar. Yeter ki üzgün olmasın.
0: Evet, öyle demiştin.
2: Baba, bana yazı yazmayı öğretecektin. Unutma, tamam mı?
1: Unutmam, unutmam. Hadi sen içeri geç, yazı malzemelerini çıkar.
2: Hangilerini?
1: İyi olanları. Ceylan derisinden hazırlanmış olanları. Allah senden razı olsun. İyi ki varsın.
0: Allah senden de razı olsun Hanzala. Seni yeniden böyle huzurlu ve mutlu görmeyi özlemişim. Hep böyle kalırsın inşallah.
1: İnşallah. Lakin insan bu. Bazen öyle, bazen böyle.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Kamu spotu.
5: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
4: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
11: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
12: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون
13: اللهم Sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allah'ım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki ize gelince, Allah yolunda alınan yara izleriyle ve Allah'ın farzlarından biri olan namazdaki secdeden dolayı oluşan izlerdir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir buyurmuşlardır. Bir başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine özeldir. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona sabreder. Onun için bu da hayırlı olur buyurmuşlardır. Yine bir hadis-i şerifinde güzeller güzeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlığın, peygamberliğin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. Diğer bir hadis-i şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa Allah katında sıddık, yani özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının, çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip yalanı araştıra araştıra Allah katında yalancı olarak yazılır buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hac edin dedi. Ashabtan biri ya Resulallah, her sene mi hac edelim diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi dedi. Ve şöyle devam etti. Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştirin.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey keman geç, durma vur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ben iki zayıfın yani yetimin ve kadının haklarını hatırlatıyorum. Onların haklarını çiğnemenin haram olduğunu üzerine basarak bildiriyorum.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mes'ud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum," deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi: "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.

0: Enes'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen bunu aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Abdullah bin Ömer radıyallahu an anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.
1: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun buyurdu.

0: Efendimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem Efendimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Efendimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le ve Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Onlara, "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebu'l-Heysem'in evine geldiler. Fakat Ebu'l-Heysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Az bir zaman sonra eşi geldi. Ebu'l-Heysem, Efendimiz'i ve onun şerefli arkadaşlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini içeri davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamber ona, "Sakın sağmal koyuna dokunma," buyurdu. Ebu'l-Heysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı, sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel-azim, Rabbel-arşil-azim, en yeşviyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh ile yolculuğa çıkmıştım. Bana hizmet ediyordu. Bunu yapmamasını söyledim. Bunun üzerine Cerir, ben Ensar'ın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gösterdikleri hürmeti gördüm de, Ensar'dan biriyle arkadaş olursam ona hürmet edeceğim diye kendi kendime yemin ettim, dedi.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki, Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse, Allah onu doğru çıkarır, yeminini ve duasını kabul eder.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti dedi.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. Amr bin Şuayb'ın radiyallahu anh babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli

0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Zira koruması karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar. Ebu Said Semure bin Cündüb radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında genç idim. Ondan öğrendiklerim vardı. Ancak şu an burada benden daha yaşlı insanların bulunması konuşmama engel oluyor.''

İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Sizden önceki milletler ancak peygamberlerine çok soru sormaları ve onlara muhalefet etmeleri yüzünden helak oldular. Sizi herhangi bir şeyden men edersem ondan sakının. Bir şeyi yapmanızı istediğimde de onu elinizden geldiği kadar yapın."

0: Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah" diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah" demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu. Ebu Said'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.
1: Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Kureyş kabilesinden bir grup insan hırsızlık yapan Fatıma adlı bir kadını affetmesi için aracı olduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak bir hutbe okudu ve Allah'a gerektiği gibi sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Sizden önceki insanların helak olmalarının sebebi aralarında ileri gelen zengin kimseler hırsızlık yapınca suçun cezasını vermeyip zayıf ve fakir kimseler hırsızlık yapınca ceza uygulamalarıdır. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa onun da elini keserdim.

Gerçek Nikah. Rebi bin Sevre el-Cüheni'nin babasından naklettiğine göre, babası yanında bulunduğu bir esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Kadınlarla muta nikahı yapmanız konusunda size izin vermiştim. Ama Allah bunu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Kimin yanında mutayla nikahlanan kadınlardan biri varsa ona izin versin ve onlara verdiğiniz hiçbir şeyi de geri almayın. Günümüzde gençler arasında gittikçe yaygınlaşan gizli nikahlar da icap, kabul ve şahit şartlarını taşısalar bile nikahın ilan edilmesi hakkındaki peygamber emrini, dolayısıyla ilan şartını taşımadıkları için son derece sakıncalıdır. Zira nikah özü itibarıyla iki insanın meşru birlikteliğini topluma duyurarak her türlü suizanın önüne geçmeyi, dolayısıyla ailenin toplumsal bakımından kabulünü hedefler. Ailede güven ve sevgiyi kalıcı hale getirmek, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve suistimalleri engellemek ancak bu şekilde mümkündür. Geçici ve zorunlu nedenlere dayalı olarak belirli bir süre için serbest bırakılan ve sonrasında da kıyamete kadar yasaklanan muta nikahının günümüzde bu şekilde uygulanması, hadisin sebebi ve bağlamı anlaşılmadan kişisel arzulara alet edilmesi anlamına gelmektedir. Cahiliye döneminde bir şahıs aynı anda iki kız kardeşle evlenebiliyordu. Ayet-i Kerime'de iki kız kardeşle aynı anda evlenilemeyeceği belirtilmiş, Peygamber Efendimiz de kendisine yapılan bu şekildeki bir teklifi reddetmiştir. Peygamber Efendimiz muhtemelen ayetteki bu yasağa dayanarak, bir kadınla halası, yine bir kadınla teyzesi birlikte nikahlanamaz buyurmuş, tek nikah altında toplanamayacak olan yakın akrabaları açıklamıştır. O dönemde bir şahıs konumuna ve mali gücüne bağlı olarak birçok kadınla evlenebiliyordu. Bunun belirli bir sınırı da yoktu. Kur'an'ın emriyle bu sayının en fazla 4 olabileceği belirtildi. Peygamber Efendimiz de 4'ten fazla eşi olduğu halde Müslüman olan Gaylan bin Seleme gibi sahabilerden ayetin gereğini yapmalarını istedi. Abdullah bin Abbas, bir kadınla önce zina eden, sonra da onunla evlenen bir adamın evliliği hakkında, başı sifah yani ahlaksızlık, sonuysa nikah olmuş, yani başı haram, sonu helal olmuş demiştir. Peygamber Efendimiz, ben sifahın, zina ve ahlaksızlığın bulaşmadığı bir nikah sonucu doğdum hadisiyle de, meşru bir şekilde evlenen bir anne babanın çocuğu olduğunu ifade buyurmuştur. Allah Resulü'nün belirttiği nikahta meşruiyet, belli bir nizam, intizam, kaide ve kurallar mevcutken, sifahta ise başıboşluk, düzensizlik ve keyfilik söz konusudur. İslam, insan fıtratında bulunan evlenme isteğinin meşru şekilde karşılandığı bir nikah toplumu oluşturmuş ve sefahatin her türlüsünden uzak kalınması gerektiğini belirtmiştir. Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiği bir hadiste de belirtildiği gibi, Allah Resulü sifaha dayanan bütün cahiliye nikahlarını reddetmiş, iffet ve haya temelinde hayatlarını nikahla birleştirmiş eşlerden oluşan bir toplum hedeflemiştir. Kur'an-ı Kerim'de evliliğin misak-ı galiz, ağır bir sözleşme olduğu belirtilmiş, eşlerin birbirini bir elbise gibi bürüyüp koruması gerektiğine işaret edilmiştir. Bunun neticesinde de sevgi ve muhabbetle eşlerin kaynaşması, dünya nimetlerinin en güzel meyvesi olan çocukların huzur ve güven içinde yetiştirilip büyütülmesi, insanların dünya meşguliyetlerinden kaçıp sığınacakları sıcak bir yuva ve neticede sağlıklı ve uyumlu bir toplum oluşturulması hedeflenmiştir. İnsanların sadece geçici zevklerini tatmin etmek için birlikte olmaları, samimi yuvaların oluşmasını engelleyeceği gibi, gerçek güven ve huzuru da temin etmeyecektir.
birlikte yaşadıkları halde evlenmeyi düşünmüyoruz söylemiyle nikahlı evliliğe yanaşmayan anlayışlar, toplumları hatta devletleri ayakta tutan en önemli unsur olan aile kurumunu sarsacak, ailenin sarsılması ise hem bireyleri hem de toplumu yıkıma sürükleyecektir. Aynı şekilde aile büyüklerinin ve evlenecek kızın rızası alınmadan kaba kuvvet kullanılarak kız kaçırma yoluyla evlenme teşebbüsünde bulunulması da meşru değildir. Karşılıklı rıza ve kabule dayalı olması gereken evliliğin bu şekilde gerçekleştirilmeye çalışılması her şeyden önce kadının ve ailesinin onurunu rencide etmektedir. Güven ve sevgiyi temin etmenin en önemli vesilesi olan evlilik, zor ve şiddete başvurularak gerçekleştirilirse, bu beraberinde mutluluğu değil, mutsuzluğu, kavgaları, hatta cinayetleri getirecektir. Medineli Hansa binti Hizam adlı dul bir hanım, babasının kendisine rızası dışında evlendirdiği şikayetinde bulununca, Allah Resulü bu nikahın meşru olmadığını belirtmiş, ancak Hansa daha sonra şikayetinden vazgeçince evlilik devam etmiştir. Babanın kızını rızası dışında evlendirmesine razı olmayan Kutlu Nebi'nin kaba kuvvet ve hileyle bir kızın kaçırılmasına ve nikahlanmasına rıza göstermesi elbette mümkün değildir. Hazreti Peygamber, cahiliye toplumu tarafından uygulanan ve özellikle hanımları hem ruhen hem de bedenen inciten, sosyal ve ekonomik haklar konusunda da mağdur eden evlilik türlerini ortadan kaldırmakla kalmamış, sonraki dönemlerde de iffet, haya, karşılıklı rıza, şefkat ve merhamet üzerine bir yuva kurmaya yönelik olmayan bütün evliliklerin

meşru olmadığına işaret etmiştir. İnsan ve toplum selametinin en önemli unsuru olan evlilik, sınırsız ve kayıtsız biçimde kişisel arzulara dayandığı zaman birçok olumsuz netice ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı İslam, şartları belirlenmiş bir nikahla evlenmeyi teşvik ederek hem bireysel hem de toplumsal planda bir düzen sağlamayı hedeflemiştir. Zira toplumsal yapıyı sağlam ve sağlıklı bir biçimde ayakta tutmak ancak bireylerin ruh ve beden sağlığını korumakla mümkündür. Bireyi korumak da gerekli sosyal, ahlaki ve hukuki tedbirlerin alınmasıyla gerçekleştirilebilir. Bu durum hayatın her alanında olduğu gibi evlilikte de geçerlidir. Buna göre İslam'ın öngördüğü nikah, tarafların karşılıklı rızası ve gönül huzuru, şahitlerin tanıklığı, aile büyüklerinin onayıyla gerçekleşen, herkese ilan edilen ve kadın için mehir gibi şartları taşıyan nikahtır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İza ahsana ahadukum islama fekullu hasenetin ya'maluha tuktabu lehu bi'ashri emthaliha ila seb'i mi'eti di'af ve kullu seyyi'etin ya'maluha tuktabu lehu bimithliha.
2: Biriniz İslam'ı güzelce yaşadığında yapacağı her bir iyiliğe karşılık 10 mislinden 700 katına kadar sevap yazılır. Yapacağı her bir kötülüğe ise ancak bir misli günah yazılır. Sevgili Peygamberimiz, her müminin iman ve amellerinde samimiyet sahibi olmasını istemektedir. Müslümanın samimiyet, ihlas, takvayla yaptığı amellerinin karşılığı kat kat olacaktır. Allah katındaki makbul davranışların karşılığında verilecek mükafatta sınır yoktur. Önemli olan davranışların Allah katında iyi kabul görmesidir. Niyet, amelin kıymetini belirler. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak niyetiyle yapıldığında, sıradan işler dahi tıpkı ibadetler gibi kişiye sevap kazandırır. Samimiyetle ve sadece Allah'ın rızasını umarak iyilikte bulunan kişiye 10 misliyle sevap yazılırken, kötülüğe ancak kendi misliyle günah yazılması, Allah'ın engin merhametini ve kullarına karşı ne kadar cömert olduğunu göstermektedir. İslam'ı güzelce yaşayan kimse, dinin emir ve yasaklarına uyan, ahlaki ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, ibadetlerini aksatmayan ve Allah'a karşı gelmekten sakınan kimsedir. Böyle bir kimse, yaptığı küçük büyük her iyilikte insanların kendisini takdir etmesini değil, Allah'ın kendisinden razı olmasını hedefler. Onun bu samimiyeti sayesinde yaptığı iyi işler Rabbi katında en güzel şekilde kabul edilir ve mükafata layık olur. Kur'an ahlakını yaşayan Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan Müslüman vefalıdır. Kendisine iyilikte bulunanları unutmaz. Mümin aynı zamanda affedicidir. Kalbinde kin büyütmez. Allah'ın iman eden kullarına karşı ne kadar cömert, merhametli ve bağlayıcı olduğunu düşünür ve kendisini de din kardeşleri için daima iyilikleri hatırlayıp çoğaltan, kötülükleri affeden ve azaltan bir tutum içerisinde olur. Kendisine hata eden bir kardeşine karşı kırgınlık duygusuna saplanıp kalmaz. Onun iyiliklerini de hatırlar. Allah'ın kullarına olan merhametini düşünerek, kendisi de din kardeşine karşı anlayışlı ve hoşgörülü olur.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ömer'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu.

0: seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın, birbirinize sırt çevirip alakanızı kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve benzeri şeyler yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancıysa o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez. Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde Allah'ım senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım derdi.
3: Abdullah bin Amr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tavaf ederken gördüğünü ve şöyle buyurduğunu rivayet eder. Ey Kabe! Ne kadar hoşsun, kokun ne kadar da güzel, şanın, hürmetin ne kadar da yüce. Ama canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah nezdinde müminin hürmeti, dokunulmazlığı senin hürmetinden daha büyüktür.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İş ortaklığı. Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'den Allah'ın şöyle buyurduğunu nakletti. Biri diğerine hıyanet etmedikçe iki ortağın üçüncüsü benim. Eğer ona hıyanet ederse ben onların aralarından çekilirim. Özel bir akit olan şirket, iki veya daha fazla kişinin mal, menfaat, emek ve kârı paylaşmaları ve ortaya çıkabilecek zarara da katlanmaları şartıyla kurdukları ortaklık şeklinde tarif edilir. Müçtehit imamlar, şirketin caiz ve meşru oluşunda ittifak halindedirler. Hukuki işlemleri içeren ortaklıkta meşruiyet, dürüstlük, şaibeden uzak olmak, karşılıklı rıza ve hakkaniyet ölçüleri, ticaret ahlakının temel dinamiklerini teşkil eder. Yüce Allah, Davud peygamberin bir dava münasebetiyle söylediği sözü kıssa ederken şöyle buyurur. Doğrusu ortakçıların çoğu birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. Yalnız iman edip iyi işler yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az. Asr-ı Saadet'te bizzat Resul-i Ekrem'in ekin ve meyve, müzara ve müsakat ortaklığı yaptığı sabittir. Resulullah Hayber'i fethedince Yahudileri oradan çıkarmak istemişti. Bunun üzerine onlar Resulullah'tan emek ve işi üstlenip ekin ve meyvenin yarısı kendilerine ait olmak şartıyla orada bırakmasını istediler. Resulullah da onlara bu şartlarda dilediğimiz müddetçe sizi burada bırakıyoruz buyurdu. Hazreti Ömer Teyma ve Eriha'ya sürünceye kadar Yahudiler Hayber'de kaldılar. Gerek ayeti kerime gerekse bahse konu olan hadisi kutsi ve Resul-i Ekrem'in şirketin meşruiyetini gösteren uygulaması, ortakların dini hüküm ve ahlaki insani prensiplere riayet etmeleri halinde Allah'ın rızasını ve yardımını hak edeceklerini, aksi durumda bundan mahrum kalarak maddi manevi bir ziyan içinde olacaklarını haber vermektedir. Bilinmelidir ki tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Hıyanet düşüncesinde olan ortaksa hem kendini hem de şirketini felakete sürükler. Ortak olan hissedarlara ihanet etmeyecek, onların teslim ettiği nakitlerle zenginleşerek mağrur ve mütekebbir olmayacak, kaliteli mal üreterek yabancı şirketlerle rekabet edebilecek, ekonomi alanında helal haram sınırlarına riayet ederek milletimize ve bütün beşeriyete örnek oluşturabilecek yüz akı şirketlere ve kuruluşlara bugün çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda ecdadımızın Selçuklular döneminde Anadolu'da sosyal, ekonomik ve ahlaki açıdan başarılı hizmet ve faaliyetlerde bulunmuş ahilik teşkilatı gibi tarihsel tecrübesi de vardır.
2: The Prophet Muhammad, may God bless him and give him peace, taught us, "Utlubu l-ilm min al-mehdi ila al-lahd." Seek knowledge from the cradle to the grave.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yerhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.

Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan sakının demişti. Ashab, yol üzerinde oturmadan edemeyiz, işlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız, bari yolun hakkını verin, dedi. Ya Resulallah, yolun hakkı nedir ki, dediler. Gözü sakınmak, rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selam almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır, buyurdu.

Ebu Hümeyd, Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ezd kabilesinden İbnül Lütfiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde, "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu: "Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana, şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir," diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evi

önünde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya. Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim, dedi. Sonra ellerini koltuk altları görününceye kadar kaldırıp üç kere Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu.

Aleme güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen insan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun izinden gidebilmek, onun ahlakıyla ahlaklanabilmek, insanlara ve kendimize onun davrandığı gibi davranabilmek en büyük dileğimiz. Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincine varmaya, imanımızı perçinlemeye niyet ettik. Ayet ve hadisleri kandil yaptık, dosdoğru yolun izine düşüyoruz. Profesör Doktor Ahmet Ürkmez'in sunumuyla Hadisten Ahlaka, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz, sen de bin" diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Ama Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü. Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Muaz'sa olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi. Kendisine kızarak ayağa kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Tam bir sevgi ve bağlılıkla "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedi Muaz. Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diyerek seslendi. Aynı teslimiyetle "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" diye cevap verdi yine Muaz. Sonra bir süre daha gittiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Acaba ne diyecekti Resulullah? İyice meraklanmıştı Muaz. Belli ki önemli bir şeydi diyeceği. Artan bir merakla tekrar "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" dedi. Efendimizin dilinden dökülen ifade şöyleydi: "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun? Her zamanki saygılı tavrıyla Allah ve Resulü daha iyi bilir" dedi ve sustu Muaz. Sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerinde yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi yine. Muaz "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim" diyerek cevabını yineledi. Resulullah "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diyerek cevabı beklemeye başlamıştı. Resulullah

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehil bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizler ya Zelcelali vel İkram, ey ikram sahibi yüce Allah'ım duasına devam edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi. Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve ya Resulallah, birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım diye sordu. Resulullah ona malını verme buyurdu. Benimle dövüşürse ne yapayım dedi. Sen de onunla dövüş buyurdu. Ya beni öldürürse dedi. O zaman sen şehit olursun dedi. Ya ben onu öldürürsem deyince Allah Resulü o cehenneme gider cevabını verdi. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir.

0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminden başkasıyla arkadaşlık yapma. Yemeğini de takva sahibi insanlar dışında kimse yemesin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müminlerin annesi Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

Ebu Bişr Kabisa bin Muharik radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz dedi. Sonra ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Biri son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cuma Suresi. Okuyan Mustafa Altın.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Bizse aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise emredileni veren denilmektedir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en saygını ve değerlisi kimdir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en muttaki olanlarıdır buyurdu. Ya Resulallah, sana bunu sormuyoruz dediler. İnsanların en saygını Halilullah Hazreti İbrahim, oğlu peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber olan Yusuf'tur aleyhisselam dedi. Ya Resulallah, biz bunu da sormuyoruz. Bana Arap soyundan kimlerin daha seçkin olduğunu mu soruyorsunuz? Cahiliye devrinde hayırlı, seçkin, saygın olanlar şayet İslam'ı yeterince kavrarlarsa, İslamiyet'te de en hayırlı, seçkin, saygın kimseler olurlar buyurdu.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar. Aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de mis gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram kıldığında onlara bedelini de haram kılar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
2: İnna cealna ma ala nebluvehum eyyuhum ahsenu amela ve inna leca'iluna ma aleyha sa'idan curuza. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. Çok aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Mevla'ya hamdü senalar olsun. Bir cuma namazını dahi eda eylemek üzere bu güzel camiye toplanmış bulunmaktayız. Şu cumadan evvel ahirete irtihal eyleyen annelerimize, babalarımıza, akrabalarımıza Cenab-ı Mevla rahmet eylesin. Kabirleri pür nur, makamları cennet olsun. Biz geride kalanlara da Rabbimiz sabır cemiller nasip eylesin. Muhterem Müslümanlar, malumunuz olduğu üzere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her kabristana gittiği zaman orada yatanlara selam verir ve şöyle buyururdu: Esselamu aleyküm ya dara kavmil müminin ve inna inşallah bikum lahikun. Ey kabirde yatanlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bilesiniz ki en yakın zamanda bizler de sizlere kavuşacağız. Ölüm hak, ölüm gerçek, ölümü öldürmek mümkün değil. Ölüm aynı zamanda nimet muhterem Müslümanlar. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Onun için bizim medeniyetimiz ölümle barışıktır. Batı uygarlığı ölümle barışık değildir. Ahirete iman etmeyen için ölüm bir sondur, nihayettir, bitiştir, yok oluştur. Bizim için öyle mi? Bizim medeniyetimizde ölüm yeni bir hayatın başlangıcıdır. Ebedi bir hayatın başlangıcıdır. Havz-ı Kevser'inden Nebi-i Kiram'ın bir yudum su içebilmektir. O buyuruyor ki, her kim havzumdan su içerse bir daha susuzluk nedir bilmez. Rabbim havzundan, Peygamber Efendimizin Havz-ı Kevser'inden su içmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Peygamber-i Zişan'ın sohbetine katılmaktır. Bizim için ölüm yok oluş değil ki. Bizim için ölüm, Hazreti Ebubekir Sıddıkların, Hazreti Ömerül Farukların, Osman Zinnureynlerin, Ali Kerremallahu veçelerin, Hasanların, Hüseyinlerin, Ayşelerin, Fatımaların radıyallahu teala anhum ecmaîn, onlarla beraber olmak, onların sohbetine katılmak, onların oturduğu yerde beraber onları dinlemek. Bizim için ölüm imanımızla, Kur'anımızla, kelime-i şehadetimizle cennet-i alada cemalullah'a vasıl olmaktır. Cenab-ı Mevla'nın envai çeşit nimetlerine gark olmaktır. Bizim için ölüm son değil ki. Bizim medeniyetimiz ölümle barışıktır. Ayet-i kerimede Cenab-ı Mevla ne güzel buyurmuş: Teveffeni müslimen ve elhikni bis salihin. Allah'ım ruhumu Müslüman olarak kabzet ve beni salih kulların arasına ilhak et Allah'ım. En güzel dua, peygamber duası ayeti kerimede. O yüzden Müslüman ölümü temenni etmez. Allah'ım canımı al da beni kurtar demez. Sahabeden birisi bir gün öyle diyordu. Allah'ım canımı al da beni kurtar. Çok acıları vardı. İnim inim inliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam öyle söyleme dedi. Öyle söyleme ama şöyle dua edebilirsin dedi. Allah'ım hakkımda hayat hayırlıysa hayatı nasip et. Memat hayırlıysa mematı nasip et Allah. Duamız bu muhterem Müslümanlar. Duamız bu. Allahümme gfirli ve erhamni ve afini ve ehdini ve erzukni ya Rabbel alemin. Allah'ım beni affet. Bana hidayet nasip et. Allah'ım bana merhamet et acı. Beni affına mazhar olanlardan eyle Allah'ım. Bana rızkımı bol ver Allah'ım. Helalinden rızık ver Allah'ım. Duamız bu. Ölümü temenni etmek değil. Hatta muhterem Müslümanlar, fıkıh literatüründen bir rivayette bulunayım. Der ki, bir evlat anasının babasının hangi durumda olursa olsun ölümünü temenni etmesin. Evlat, oğul, kız ananın babanın ölümünü temenni eder miyiz? Al anneni babanı şöyle karşına seyret. Annenin, kızımız annesinin temizliğini yapsın, altından üstünden temizliğini yapsın, öf bile demesin ve onu seyretsin. Gözü nurlanır, gözü. Oğul babasının temizliğini yapsın, altından üstünden temizliğini yapsın, sonra şöyle karşısına geçsin, babasını seyretsin. Gözü nurlanır. Beytullah'ı seyir gözü nurlandırır. Kur'an-ı Azimüşşan'ı seyir gözü nurlandırır. Anneyi babayı seyretmek gözü nurlandırır. Bak görüyor musunuz muhterem Müslümanlar? Elhamdülillah. Ne kadar güzel bir dinin mensuplarıyız. Aileye, aile birliğine ne kadar da önem veriyor dinimiz. Bir annenin, bir babanın, bir dedenin, bir ninenin, bir aile içerisinde onların bulunması ne kadar büyük bir nimettir ve ne kadar büyük berekettir. Dede berekettir. O torunlarını anlatacaktır. Ninesi berekettir. Torunlarını anlatacaktır. Sizin bizim anlatamayacaklarımızı anlatacaktır. Allah'ını peygamberini anlatacaktır. Kültürümüzü anlatacaktır. Dinini, diyanetini anlatacaktır. Ah muhterem Müslümanlar, ah. Bizim medeniyetimiz ölümle barışıktır. Ya eyyühellezine amenü takullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Ey iman edenler Allah'tan korkun.

Hiç kimse ciddi Müslüman olmadan, olmadığı halde ölümle karşılaşmasın. Allah'tan korksun. Ancak Müslüman olduğumuz halde, bak mümin demiyor, Müslüman. Yani teslim olmuşuz. Allah'ın emirlerine teslim olmuşuz. Allah'ın nehilerine teslim olmuşuz. Helallara, haramlara teslim olmuşuz. Bizi yaratan Allah bizi bizden daha iyi tanıdığı için önümüze koymuş olduğu helallar ve haramlara, sırat-ı müstakime teslim olmuşuz. Ela ya'lemu men halak. Yaratan yarattığını en iyi tanıyandır. Yaratandan daha iyi birbirimizi tanıyabilir miyiz ki birbirimize hükümler koyalım muhterem Müslümanlar? Allah'ın Kur'an'da koymuş olduğu hükümleri kim koyabilir? Kumar oynamak haramdır, bitti. İçki içmek haramdır, bitti. Uyuşturucu kullanmak haramdır, bitti. Bak görüyor musunuz? Anaya babaya öf demek haramdır, bitti. Allah hükümler koyuyor. Biz insanları tanıdığı için 5 vakit namazı kılın, hakkıyla eda edin. Çünkü ruhun gıdası odur. Namazdır, zikirdir, zikrullah'tır. Orucunuzu tutun, zekatınızı verin. Allah Celle Celaluhu her şeyi düşünmüş ve bizim önümüze hayatımızı yaşanır hale getirecek, hayatımızı mutlu bir şekilde yaşama noktasına getirecek emirler ve nehiler ortaya koymuştur. Yeter ki biz Müslümanlar emri bil ma'ruf nehy anil münkere hakkıyla, hakikatıyla vasıl olup uyalım muhterem Müslümanlar. Bizi yaratan en iyi tanıdığı için, mutluluğumuzun temini içinde dini mübin İslam'ı göndermiş. Öyle diyor, dini tarif ediyorken İslam alimi. اَدْدِينُ وَضْعُنْ اِلَٰهِيُّنْ سَائِقٌ لِذَوِ الْقُولِ بِاِخْتِيَارِ الْمُرْمَحْمُدَ اِلَى مَا هُوَ خَيْرٍ Din, Allah tarafından vad olunmuş bir sistemdir, bir nizamdır. Akıl sahiplerini doğruya, güzele, mutluluk yollarına sevk eden bir davadır. Din, İslam dinidir. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın huzurunda hak din, İslam dinidir. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرِ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ Kim Allah'ın davasından, İslam dininden başka din ararsa, bu ondan asla kabul olunmayacaktır. لَنْ يُقْبَلَ ne demek muhterem Müslümanlar? Te'kid-i nefi istikbal, bak görüyor musunuz? لَنْ, te'kid, nefi istikbal, kesinlikle kabul olunmayacaktır. Buyurun. Adem Aleyhisselam'a gelen din neydiyse İbrahim Aleyhisselam'a gelen din de odur. İbrahim Aleyhisselam'a, Halilurrahman'a gelen din neyse, Yahudilere, Hristiyanlara diye şimdi ismi değiştirmişler, Hazreti Musa'nın getirdiği din de odur, Hazreti İsa'nın getirdiği din de odur. Adı İslam'dır, başka bir şey değildir. Allah'tan gelen dinin adı budur. Ve bizim adımız da Müslüman, elhamdülillah. İslam, teslim olan, Allah'ın davasına teslim olan adı da Müslümandır. İşte bizim için ölüm bir son değildir. Ölüm bir yok oluş değildir. Nihayet değildir. Yeni bir hayatın başlangıcı, ebedi hayatın başlangıcı. Allah-u Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ya eyyellezine amenüttakullâhe vel tenzur nefsüm mâ kaddemet ligat vettakullâh innallâhe habirun bimâ te'melûn sadakallâhul azîm. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Her nefis yarını için ne hazırlamışsa ona bir baksın. Allah'tan korkun. Amellerinize dikkat edin. Rahman ve Rahim olan Allah merhamet sahibidir. Ama Allah'ın, merhamet sahibi olan Allah'ın o merhametini suistimal etmeden emirlerini yerine getirmemiz icap eder muhterem Müslümanlar. Her nefis yarın için ne hazırlamış ona bir baksın. Dünya önemli midir? Önemlidir. Niçin? Çünkü ahiretimizi burada kazanıyoruz da onun için. Hani diyoruz ya, ahiretin tarlasıdır dünya. Burada tarlaya ne ekersek orada onu biçeceğiz. O yüzden sizin en hayırlısınız insanlara faydalı olandır demiyor mu Peygamber Efendimiz?
Hayrün nas men yenfe'un nas. İnsanlara hayırlı olandır diyor Peygamber Efendimiz. Hayırlı ne iş yapıyorsak, hangi hayırlı işin içinde yer almışsak, insanların en hayırlısı olma rütbesine eriyoruz. Hangi hayırlı işe imza atıyorsak, hangi hayırlı işe giriyorsak, mesela Peygamber Efendimiz daha peygamber olmadan önce Hilful Fudul. Hilful Fudul ne demek? Erdemliler Derneği. Hilful Fudul'un bir üyesiydi Peygamber Efendimiz. Onlar ki fakir fukarayı görüp gözetir, garip kurabayı görüp gözetir. Onlar ki düşkünlerin elinden tutar. Onlar ki hep yardımcı olur, destek olur. Onlar ki savaşa karşı durur, barışın temsilciliğini yaparlardı ve her zaman haklının, adaletinin yanında yer alırdı. Hilful Fudul'un üyeleri Peygamber Efendimiz daha peygamber olmadan evvel o derneğe üye olmuştur. O yüzden Müslümanlar ölünceye kadar ne yaparsak yapalım boş durmayacağız. İnsanlığa faydalı nerede ne var ise orada Müslüman yerini alacak. Müslüman oradan kaçamaz. Müslüman bana ne var diyemez. Müslüman beni ilgilendirmez, söyleyemez. Aman sen de bana değmeyen, dokunmayan yılan bin yaşasın diyemez. O ne demek biliyor musunuz o Yahudi lafı? O yılan bin sene yaşarsa doğurur, doğurur, doğurur, çoğalır, çoğalır ve bir gün seni beni de sokar. O yılanın çocukları seni beni sokar günün birinde. Ama Müslüman neme lazımcı değildir. Müslüman hayata bakışı böyledir. Nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa, fezanın neresinde olursa olsun, mesuliyetini müdriktir. Ölüm var, ölüm. Ölüm var, her yerde ölüm var. İnsanoğlu için ölüm var. Kullu nefsin zâikatül mevt. Her nefis ölümü tadacağız. Tadacağız da Allah'a da hesap vereceğiz. Allah-u Teala da evvel emirde namazdan sorguya çekecek. Namazın var mı? Ondan sonra zekat, hac, oruç vesaire. Ama evvela namazın var mı? Dinin direği olan namazı Cenab-ı Mevla mahşer günü bizden isteyecektir. Gençler, kendimize çeki düzen verelim. Bugün cumadır. 5 vakit namazımıza başlayalım. Aman ha! Dinimizin en önemsediği ibadet namaz ibadettir. Allah-u Teala ayet-i ve kadâ rabbüke ellâ te'abudû. Allah kendisine ibadet etmenizi emrediyor. Bu ibadetlerin başında da namaz ibadeti gelir. Genç kardeşim, şeytan namaz kıldırtmaz sana. Sabah namazına kaldırtmaz seni biliyor musun? Şeytanı lanenin işi gücü vesvese vermek. Uyu canım ne yapacaksın ki demek. Sabah namazı dedim de bakın Allah-u Teala ayet-i kerimede ne buyuruyor? اَقِمِ السَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ الْلَيْلُ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Öğlen namazını kılın, ikindi namazını kılın, akşam namazını kılın, yatsı namazını kılın, bir de sabah namazını kılın. اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Sabah namazı meşhud namazdır diyor Allah-u Teala. Gençler, meşhud ne demek? Meşhud. Birazcık Arapça okuyan varsa hemen anlar. Diyorsunuz ki meşhud şahitli demek hocam. Anlamayacak ne var? Fakat sahabe-i kiram bu ayeti anlamadı. Ebu Bekirler, Ömerler anlamadılar bu ayeti. Ashab-ı kiram anlamayınca ne yapardı muhterem Müslümanlar? Kur'an'dan ayet geldi anlamadı. Ne yaparlardı? Peygamber Efendimiz'e sorarlardı değil mi? Kendi heva ve heveslerinden cevap vermezlerdi. Bana göre bu ayet şöyledir, bana göre böyle demezlerdi. Ya Nebi-i kirama gider sorarlardı. Çünkü o peygamberin 3 görevi vardı. Tebyin, teşri' ve bir de tebliğ görevi vardı. Tebliğ, Kur'an'ı tebliğ etmek Allah'tan aldığı gibi. Teşri' şeriat koymak. Emirleri, helalları, haramları koymak. Eti'ullah ve eti'ur rasul. Allah'a itaat edin. Allah'ın peygamberi Muhammed'e de itaat edin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi de tebyin. Allah'ın ayetlerini açıklama görevini de Allah-u Teala peygamberine vermişti. Sahabe-i kiram gitti. Ya Resulallah, Kur'an-ı Azimüşşan'da sabah namazıyla Allah-u Teala bir şey buyuruyor. Sabah namazı şahitli namazdır diyor. Bu ne demektir? Biz bunu anlamadık dediler. İnsanoğlu anlamaz. Ancak peygamber anlar. Peygamber de Allah'ın vahyiyle anlar muhterem Müslümanlar. Kendi heva ve hevesinden bir cevap veremez. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
O peygamber heva ve hevesinden asla konuşmaz. Onun konuştuğu vahye dayanır. Bitti. Vahiy gayri metlub. Peygambersiz din olmaz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemsiz bir din olmaz. Bir kimsenin kalkıp da Peygamber Efendimiz buyuruyor, ben demiyorum. Diyor ki öyle zaman gelecek ki, öyle insanlar çıkacaklar ki böyle koltuklarına yaslanarak, senin bu söylediğin Kur'an'da var mı? Varsa kabul ediyorum, yoksa ben onu kabul etmiyorum diyenler çıkacak. Sakın onlara uymayasınız. Ha gençler, büyükler biliyor, aman. Eline almış Kur'an'ı, ben Kur'an Müslümanıyım, ben Kur'an Müslümanıyım, böyle dolaşıyor. Ya biz ne Müslümanıyız sen Kur'an Müslümanısın da? Biz ne Müslümanıyız ya? Ha senin maksadın başka. Sen peygamberi yok sayıyorsun. Allah seni ıslah etsin. Biz tekfirci değiliz. Biz kimseyi kafir şudur budur demeyiz. Ama Allah seni ıslah etsin diyoruz. Kendine gel bir an önce. Allah Resulü iki şey bırakıyorum size demiştir. Birisi ben kendimi bırakıyorum, birisi de Kur'an-ı Kerim'i bırakıyorum diye buyurmuştur. Sünnetimi bırakıyorum, Kur'an'ımı bırakıyorum demiştir. O yüzden Allah bizi Ehl-i Beyt yolundan ayırmasın. O yüzden Allah Celle Celaluhu bizi Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolundan ayırmasın. Sahabe-i Kiram anlamadı, geldi Resulullah'a sordular. Onlar hep anlamayınca Resulullah'a sorarlardı Kur'an'dan gelen ayetleri. Peygamber Efendimiz der ki ya Resulallah, bu şahitli namaz ne demek ya? Sabah namazı şahit. İnne Kur'an el fecri kâne meşhuda. Gençler, şahitli namaz. Aslında size ben bir soru sorayım. Zor değil ya, kolay. Kubbe de duysun. Mahşer gününde, mahşer gününde Rahman, Rahmani meleklerin lehimize şahitlik yapmasını ister miyiz, istemez miyiz? İstemez misiniz ya? Hiç sesiniz çıkmıyor ya. Allah Allah. Tabii hocam, camide konuşulmaz. Niye konuşulmaz? Tabii 100 yıldır böyle konuşmaya konuşmaya kürsüleri susturduk. Kürsülerden birileri konuşuyor ama cemaat, dinleyen cemaat camiden dışarı çıkınca bir şey hatırlamıyor. Bilgi diye bir şey kalmıyor. İstanbul'da 15 bin kişilik camiden cemaat çıkıyorken dışarıdan birisi soruyor, mikrofon tutuyor. Hocamız okuduğu hutbedeki konusu neydi? Bir cümle hatırlıyor musun? %96'sı hatırlamıyorum, bilmiyorum demiş. Cemaatimizin suçu yok. Halkımızın suçu yok. Bu suç biz hocalarındır. Biz bu kürsüleri 100 yıldır, 90 yıldır, 80 yıldır konuşur hale getirmedik. Ne konuşacağız? Ayet, hadis konuşacağız. Başka bir şey konuşmayacağız ki. Allah'ın ayetini, peygamberin hadisini koy. Şimdi bakın, kolay bir soru soruyorum. Mahşerle ilgili bir soru soruyorum. Mahşer gününde rahmet meleklerinin lehimize şahitlik yapmasını ister miyiz, istemez miyiz? Hay Allah razı olsun, işte böyle. Ben de isterim ya Rabbi, cemaatimle beraber. Ama diyeceksiniz ki Müftü Efendi, bunu bir ayet bir hadisle anlat ki biz de konuyu kalbimize iyice yerleştirelim. Eyvallah, haklısınız. Allah-u Teala buyuruyor ki 5 vakit namazı kılın. Akimis salate li duluki şemsi ila gasaqil leyl ve kur'anel fecr. İnne kur'anel fecr kâne meşhuda. Öyle dal bir işare. Öğlen namazını kılın, ikindiyi kılın, akşamı kılın, yatsıyı kılın, sabah namazını kılın. İnne kur'anel fecr kâne meşhuda. Sabah namazı meşhut namazdır. Yani şahitli namazdır. Sahabe-i kiram sordu ya Resulallah, meşhut namaz nedir? Şimdi ayet-i kerimeyi size takdim ettim. Artık bu ayeti siz de camide olmayan 5 kişiye anlatırsınız inşallah. Şimdi hadis-i şerifi arz ediyorum. Peygamber Efendimiz ayet-i kerimeyi tebyin ediyor. Buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem, biz öldüğümüz zaman mahşer gününde hata ve kusurlarımızdan dolayı cehenneme doğru gidiyorken rahmet melekleri harekete geçecek. Diyecekler ki Allah'ım, ya Rabbi, biz senin bu kuluna şahidiz. Senin bu kulun sabah namazını kalktı kıldı Allah'ım. O yüzden bu kulunu cehennemine atma. Narında yakma. Ateşinde yakma Allah'ım, biz şahidiz diyecek o melekler. O zaman Cenab-ı Mevla Celle Celaluhu vaadinde hulfetmez ama vaidinde hulfeder. Diyecek ki meleklere, meleklerimin şahitleri olduğu bu kulumu alın cennetime koyun. Ben affediyorum onları diyecek ve Rabbimiz bizi alacak cennetine koyacak. Şimdi tekrar soruyorum. Mahşer günü rahmet meleklerinin lehimize şahitlik yapmalarını ister miyiz, istemez miyiz? Ya işte ayet, işte hadis-i şerif. Gördünüz mü muhterem Müslümanlar? Gençler, şimdi sabahleyin Bilal-i Habeşi
Bilal Habeşi elini kulağına koyuyor. Esselatu hayrun minen nevm. Esselatu hayrun minen nevm. Ne demek? Ne demek? Hay Allah razı olsun. Namaz uykudan hayırlıdır. Namaz uykudan hayırlıdır. Bak gördünüz mü? Bilal Habeşi, Bilal Habeşi nida ediyor. Namaz uykudan hayırlıdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki sabah namazı şahit-i namazdır. Bilal-i Habeşi sabahleyin nida ediyor. Çağrısında buyuruyor ki namaz uykudan hayırlıdır. Genç delikanlı, namaz uykudan hayırlıdır duyuyorsun ve kalkıp namazını kılıyorsun. Ama vesvese veren şeytan ellezî yuvesvisu fî sudurîm, vesvese veren şeytan boş durmayacaktır. O da gelip sana diyecektir ki abi 5 dakika daha uyu, ne yapacaksın, boş ver ya, kalkar kılarsın 5 dakika uyu, ama bir gözünü yumacaksın, bir de açacaksın ki eyvah güneş doğmuş, güneş yükselmiş, dizini döveceksin, eyvah sabah namazım geçti diyeceksin, ama iş işten geçti, sabah namazını kaybettik. Şeytan öyle memnun oldu ki, vesvese veren şeytan, Adem oğlunu kandırdım diye övünmeye başlayacak şeytan oğlu. Onun için muhterem Müslümanlar, şahit-i namaz olan sabah namazına aman dikkat edelim. Ölümlü dünyadayız. Ne dedik bu ayetin başlangıcında? Dünya mühimdir. Niçin? Ahiretimiz için mühimdir. Çünkü burada kazanıyoruz ahiretimizi. Ölüm var, ölüm. Eninde sonunda öleceğiz. Ve musalla taşına koyduğumuz zaman da er kişi niyetine, hanım kişi niyetine deyip bizi yolcu edecekler ha muhterem Müslümanlar. Görüyor musunuz? Hiç. Neyimiz var? İnden kremaküm indallâh etkâküm. Amelimiz var. Kul 3 şeyle kabristana kadar gider. 2 şey geri dünyada kalır. Birisi onunla baş başa kalır. Malı mülkü 1. Evlad-ı yarı dostları 2. Bir de amelleri 3. Gittik kabristana. Bizi o daracık yere bıraktılar. Kabristan hayatı, orada bir hayat, evlerin olduğu, merhumların, merhumelerin evlerin olduğu bir hayat. Onların evi de orası. Onlar oradan mutlular. O yüzden Peygamber Efendimiz 5 şeyde acele edin. Birisi de cenazeniz eğer otopsik bir durum yoksa bir an önce yatağına götürün diye buyurmuyor mu Peygamber Efendimiz? Onun için onların yatağı orasıdır. Evde tuttuğumuz, morgda beklettiğimiz müddetçe sevap işlemiyoruz. Yazıktır. Ruh bir tarafta, beden bir tarafta. Oldu mu olmadı. Öyle Kanada'dan kızı gelecek, Amerika'dan oğlu gelecek. Yazıktır, günahtır. Merhumu, merhumayı bir an önce götürüp yerine yatırmamızı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bizden talep etmektedir ve bize buyurmaktadır. Onun içindir ki muhterem Müslümanlar, o daracık yerden ibret alıyoruz. Kabristana gidince ibret alıyoruz. Malumunuzdur, Peygamber Efendimiz bir ara kabir ziyaretini yasakladı muhterem Müslümanlar. Niçin? Ashabın kalbine iyice tevhid yerleşsin diye, kabirlere gitmeyin diye buyurdu. Kabir ziyaretini yasakladı bir müddet. Ya İslam tarihine bakın lütfen. Sonra bir müddet sonra tevhid iyice yerleştikten sonra zuru kubureküm fe'tebiruha ve tezkiretel ahire. Kabirleri ziyaret edin. Ahireti hatırlayın ve ibret alın, ibret. Bu son nokta, son cümle çok önemli. Fe'tebiruha. Kabirlerden ibret alın. O daracık yere yatacağız. O daracık yere yatmayla yetmez. Tonlarca toprak üzerimize dökülecek. Ve o yattığımız yerde münker nekir melekleri gelecek. Kabir hayatımız başlayacak. Hatta diyor ki münker nekir melekleri yoldayken o kişinin namazı harekete geçip diyecek ki ey melekler ya Rabbi benim önce söyleyeceğim var. Ben bu kulunun namazıyım ya Rabbi. Ne olur bu kulunun kabrini cennet bahçesine tedbir et ve cennet bahçesi olacak. Namaz varsa münker nekir melekleri gelecek ve amelimizle baş başa kaldık ya, o amelimiz dile gelecek. O amelimiz konuşmaya başlayacak.
Evladı yalımız geri döndü. Malımız, mülkümüz dünyada kaldı. Amellerimizle baş başa kaldık gençler. Allahu

alnımız, ayaklarımız hizasındadır. Gençler, size bir şey sorayım. Kulun Allah'a en yakın olduğu an, yolda yürürken mi, iş yerindeyken mi, namazdayken mi, kulun Allah'a en yakın mı, namazdayken mi, kulun Allah'a en yakın mı, namazdayken mi, kulun Allah'a en yakın olduğu an eğer namazdaysa, namazın kıyamında mı, kıraatında mı, rüküsünde mi, secdesinde mi diye sorsam ne dersiniz? Efendim? Secde diyorsunuz. Eyvallah. Niye? Çünkü duymuşsunuz. Bu dinin peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki اَقْرَبُ مَيْكُنْ عَبْدِ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٍ فَاَكْتِرُ الدُّعَى Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Secdede duanızı artırın. Subhan Rabbiyel Ala, Subhan Rabbiyel Ala. Allah'ım sen o kadar büyüksün ki, ben o kadar küçüğüm ki, küçüklüğümün ifadesi senin karşında alnımı ayaklarım hizasındayım. Ne olur Allah'ım beni kulluğuna kabul eder misin? Secdenin manası budur. Muhterem Müslümanlar, kul secdede yücelir. Başka yerde yücelmez ha. Öyle makamda, mevkide yüceldi. Geç bunları. Kul secdede yücelir. Makamımız şu oldu, rütbemiz bu oldu. Kul secdede yücelir. Erzurum müftüsüyüm. Sabah namazı Mehmet Akif Camii'ndeyiz. Cemaatle musafa yapıyoruz. Biriyle tanıştırdılar. Erzurum Tıp Fakültemizin beyin cerrahı. Beyin cerrahı 60 küsur yaşlarında emekli olacak. Yıllardır memleketimize, Türkiye'mize doktorlar yetiştirmiş. Ama sabah namazı beyinle, akılla, kafayla uğraşan bu adam sabah namazı cemaatin arasında ve alnı secdede, ayaklarının hizasında Subhan Rabbiyel Ala diyor. Allah'ım ben kimim ki? Beni kulluğuna kabul et Allah'ım. Senin dergahına geldim. Senin makamına geldim. Ne olur beni kulluğuna kabul et diyen bir kardeşimizle sabah namazı görüştüm orada. Hocam dedim, Allah senden razı olsun. Sen ki ömrünü bu işe vermişsin. Sen ki bizim aklımızı, beynimizi, kafamızı incelemişsin. Bu incelemeler seni bu hale getirmiş. İki büklüm yapmış. Sen ne kadar güzel örneksin hocam dedim ya. Keşke öğrencilerimiz de bunu bilse. Üniversitedeki gençlerimiz de bunu bilse. Anlasalar, okusalar. Keşke üniversitedeki öğrencilerimize de ahlak dersleri versek. Aile dersleri versek. Ana baba ne demektir, aile ne demektir anlatabilsek. Keşke üniversiteyi bitiren gençlerimizi de vatan sevgisiyle, din, diyanet sevgisiyle donatarak yetiştirebilsek. Keşke, keşke, keşke. Bir nesil yetiştireceğiz muhterem Müslümanlar. Allah için söylüyorum, dindar bir nesil. Bu nesil adalette Ömer gibi, sadakatte, doğrulukta Ebu Bekir gibi, hayada, ahlakta, terbiyede Osman gibi, ilimde, şecaatte, cesarette Ali gibi, Hasanlar, Hüseyinler gibi, Fatımalar, Ayşeler gibi, radiyallahu teala anhum ecmain, bir nesil yetiştireceğiz. Maneviyatını, ruhaniyatını Şah-ı Nakşibendilerden, Mevlanalardan, Yunuslardan, Abdülkadir Geylanilerden, Hacı Bayram Velilerden, Abdurrahman Güçtüvanilerden, Ebul Hasan Harakanilerden, Hacı Bayram Velilerden Ankara'mızın bağrını inşa etmemiz lazım ki anasını babasını, ay yıldızlı bayrağın ne demek olduğunu, dinini, diyanetini tanısın ve bilsin. Bir nesil yetiştirmemiz lazım. Bu nesli hep el beraber yetiştireceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde yetiştireceğiz. O nesil Nebi-i Kiram'ın adı anıldığı zaman, Muhammed dendiği zaman elini göğsünün üzerine götürür. Bak bak bak bak muhterem Müslümanlar. Görüyor musunuz? Bizim millete aittir bu ha. Türk milletine aittir. Başka millette göremezsiniz. Adı anılınca elimiz kalbimizin üzerindedir. Ne demek? Allah'ım onun sevgisi, onun muhabbeti, onun aşkı benim kalbimdedir Allah'ım demektir. Ben şimdi söyleyeyim de siz bir yapın hele gençler. Ben söyleyeyim siz bir yapın gençler. Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eyvallah. Allah hepinizden razı olsun. İşte bu nesil lazım bana. Bir nesil inşa edeceğiz. Bu nesil sağına soluna bakmadan kim var dendiği zaman ben varım diyecek. Benim olmadığım yerde hiçbir fert yoktur şuurunda bir nesil. Genç delikanlım, büyük dedenin tabutunu musalla taşına, Anadolu büyüklüğünde dava taşını gediğine koyacaksın. Şurada bir gedik açtık. Mukaddes mukaddes. Ey kahperüzgar. Ne yandan esersen es, benim gençliğimi şeytanın yoluna götüremeyeceksin. Tağuti yollara götüremeyeceksin.
Onlar huduvat-ı şeytandan uzak kaçacaklar, meleklerin yolunda, peygamberlerin yolunda, alimlerimizin yolunda, Kur'an-ı Azimüşşan'ın yolunda olacaklardır onlar inşallah. Bu nesli yetiştirmek mecburiyetindeyiz. İşte muhterem Müslümanlar, Ankara'mızda ve Türkiye'mizde, bütün ateşlerden, her yerde, cami ve Kur'an kursunda oldu, her yerde yaz kursunda çocuklarımızı, çocuklarınızı okutuyoruz. Allah razı olsun, getirip oğullarınızı, kızlarınızı, torunlarınızı teslim ediyorsunuz ve biz de bu gençlere Allah'ını, peygamberini öğretiyoruz. Namaz nasıl kılınır? Cenaze namazı nasıl kılınır? Boy abdesti nasıl alınır? Beyefendi, sen oğluna evde boy abdesti nasıl aldığını öğretebilecek misin? Hanımefendi, sen kızına kadın hallerini öğretebilecek misin? Getir, benim kız Kur'an kurslarım var orada, kızımızı getir, camilerde hocalarım bekliyorlar ve bu yavrularımıza, bütün Türkiye'mizde, Ankara'mızda 28.895 tane yavrumuz şu anda camilerimizde eğitim almaktadır. Eğitim almaktadır. Allah'ını, peygamberini öğrenmektedir. Bu ne demek ya muhterem Müslümanlar? Hacı Bayramı Veri'de cenaze namazı kıldırıyorum, kenardan seyredenler var. Dedim ki hocam, caminin imamına, hocam bunlar kim dedim. Dedi ki hocam, bunlar merhumun oğlu, kardeşi, babası. Aman Allah'ım, camiden çıkanlar cenaze namazına dizilmişler, onlar durmuş orada seyrediyorlar. Ya kardeşlerim, gelin siz de gelin. Gelin evvela bu merhumun çocukları namaz kılacak, gelin akrabaları kılacak evvela. Ama yok, kimse gelmedi. Onun için öyle tatillere gideyim, şuraya gideyim, buraya gideyim. Bak, senin ömründe bir ayın, ya şurada 6 haftalık ders veriyoruz ya, 6 hafta. Çocuğumuzu öğreteceğiz, eğiteceğiz. Bu ömür boyu o öğrendiği elemtereyle, nilafiyle namaz kılacak. Subhaneke ve celle tenavkele cenaze namazı kılacak. Muhterem kardeşim, getirsene çocuğunu. Ne tatili ya? Bir tatilde yapma ne olur ya? Yapma bir tatilde çocuğunun hatırına ya. Çocuk anlamıyor, sen babasın, annesin, biliyorsun bak. Yarın cenazeni eller kılar ha, çocuğun kılmaz. Durup seyreder kenardan. Gençler, Sübhaneke'yi okumasını biliyor musunuz? O zaman beraber bir okuyalım mı? Sübhaneke'yi, beni dinleyenlerle beraber. Sübhaneke'yi beraber okuyoruz. Allahu Ekber. Sübhaneke Allahümme. Ve bihamdik. Ve tebârek esmük. Ve teâlâ ceddük. Ve celle senâük. Ve la ilahe gayrük. Ah yavrular, ah. Gençlerden ses çıkmıyor. Bunları görüyorum, görüyorum. Ses çıkmıyor. Çıkmasın bakalım. Gelin bir amentümüzü okuyalım gençler. Ben söyleyeyim, siz benden sonra söyleyin. Amentü billahi. Gençler, sesiniz çıkmıyor. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri. Delikanlı.

0: dudakların oynamıyor, görüyorum buradan. Yarın bana gelip diyeceksin ki hocam nikahımı kıyar mısın? Artık biz müftüler de resmi nikah kıyıyoruz biliyorsunuz. Gelip diyeceksin ki hocam bir nikahımı kıy diyeceksin. Yavrum kızım bir amentunu oku bakayım diyeceğim. Ne yapacaksın o zaman? Şimdi dudakların oynamıyor. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevt hakkun hakkun hakkun. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek çene kapamayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin inşallah. Görüyor musunuz? Nedir? Manası nedir? Allah'ım ben sana iman ettim. Allah'ım ben peygamberlerine iman ettim. Allah'ım ben meleklerine iman ettim. Allah'ım ben kitaplarına iman ettim. Allah'ım ben kadere iman ettim. Allah'ım ben hayır ve şerrin senden geldiğine iman ettim. Allah'ım ben öldükten sonra dirilme, yani ahiret alemine, ebediyet alemine iman ettik. Ölüm hak, ölüm gerçek. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz kabristana gidince ki çok giderdi. Ne derdi biliyor musunuz? Her kabristana gidişinde, mutlaka sizler de söylüyorsunuzdur. Köle bahçeden kabrin kapısından girince içeriye, Allah Resulü'nün buyurduğu şu. Esselamu aleyküm ya dara kavmil müminin. Esselamu aleyküm ya dara kavmil müminin. Ve inna inşallahu biküm lahikun. Ey kabirde yatanlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bilesiniz ki en yakın zamanda bizler de sizlere kavuşacağız. Bitti. İbret almayı görüyor musunuz gençler? Kabri ziyaret et ama ibret al. Boşuna çıkma kabristandan. Eninde sonunda bu kabre ben de gireceğim diyebiliyor musun? Bu daracık yere beni de koyacaklar. Tonlarca toprak üzerime atılacak. Ben ne yapacağım? O zaman Münker Nekir melekleri soracak. Men Rabbüke. Rabbin kimdir diye soracak. Rabbimiz Allah'tır diyeceğiz. Nebin kimdir diye soracak. Nebimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyeceğiz. Kıblen neresidir? Kıblem Kabe-i Muazzama'dır diyeceğiz. Kitabın nedir? Kitabım Kur'an-ı Azimüşşan'dır diyeceğiz. İşte muhterem Müslümanlar, aidiyet budur. Teslimiyet budur. İnkiyat budur. İtaat budur. O zaman kabir hayatımızda bu salih amellerimiz dile gelecek ve orada konuşmaya başlayacağız. Evet değerli kardeşlerim. Sohbetimiz uzun ama cenazemiz de var. Ben burada kesmek durumundayım. Geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Medine'ye doğru

doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir. Şimdi Ankara için cuma namazı vakti.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Bizse aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı, neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın, ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Cuma hutbesi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ Muhterem Müslümanlar! Helaller ve haramlar, kulu Allah'ın rızasına kavuşturan ilahi ölçülerdir. Kişiye, hayat yolculuğunda iyi ile kötüyü gösteren kılavuzlardır. Bizler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin helal, bellidir. Haram da bellidir. Sözünden de biliyoruz ki helal ve haram apaçık ortaya konulmuştur. Aziz müminler, dinimiz İslam'la bizlere bildirilen her bir emir ve yasak, insanın haysiyetini, nesillerin emniyetini ve toplumun huzurunu muhafaza etmek gibi hikmetler barındırmaktadır. Mesela Yüce Rabbimiz, neslin devamını sağlayan evliliği helal, zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir. Ayeti kerimesiyle de toplumu yok eden zinayı haram kılmıştır. Aynı şekilde Allah Teala toplumda düzen ve adaleti sağlayacak olan ticareti, alın teriyle kazanmayı, emek vermeyi bizlere helal kılarken, bereketi yok eden faizi, ölçü ve tartıda hile yapmayı, ticaret malının ayıbını saklamayı, kısaca insanları aldatmayı haram kılmıştır. Kıymetli Müslümanlar, şunu da bilmeliyiz ki, helal haram duyarlılığı, sofraya konulan lokmanın temiz olmasıyla sınırlı değildir. Mesela, mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Ayetleri, iffet ve haya gibi insanın onurunu yücelten çok önemli bir hususa işaret etmektedir. Dolayısıyla erkek kadın her Müslüman iffetini korumalı, giyim kuşamına dikkat etmeli, insanın saygınlığını zedeleyen davranışlardan uzak durmalıdır. Müslümana düşen, haya, iffet ve ahlakın bir araya geldiğinde anlamlı olduğunu idrak etmektir. Hem sosyal hayatta hem de dijital mecralarda mahremiyet sınırlarına dikkat etmek, dilini yalandan, gözünü haramdan uzak tutmaktır. Değerli müminler, paylaşma duygusunu ortadan kaldıran, nimeti adilce paylaşmanın önünde en büyük engel olan, İsraf da böyledir. Dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insan bir lokma ekmeğe, bir damla suya muhtaçken ve israf bize yasaklanmış durumdayken, ülkemizde tonlarca ekmeğin çöpe atılması, sularımızın sorumsuzca sarf edilmesi helal haram sınırının aşıldığına bir işarettir. Kıymetli kardeşlerim, Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin, kişinin malını helalden mi yoksa haramdan mı elde ettiğine bakmayacağı sözüyle bizleri ikaz ettiği bir çağa şahitlik etmekteyiz. Helalin hor ve hakir görüldüğü, haramın özendirildiği, gayrimeşru söz ve davranışların makul sayıldığı bir zamanın zorluklarıyla karşı karşıyayız. Şunu unutmayalım ki, İnsanların canına, malına, iffet ve şerefine kastetmek kamu malına el uzatmak, rüşvet, tefecilik, hırsızlık, içki, uyuşturucu ve kumar gibi kötülüklerden uzak durmak, ancak Yüce Rabbimizin helal haram ölçüleriyle çizdiği dosdoğru yolunda olmaktan geçmektedir. Hutbemizi Cenab-ı Hakk'ın şu çağrısıyla bitiriyoruz. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz olan şeylerden yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Malı uğrunda ölmek. Abdullah bin Amr diyor ki, ben Resulullah'ın şöyle dediğini işittim: malı uğrunda öldürülen kimse şehittir. Hadis-i şerifin Said bin Zeyd'den rivayet edilen uzun bir tariki vardır. Malı uğrunda öldürülen kimse şehittir. Çoluk çocuğu uğrunda veya kanı canı uğrunda yahut dini uğrunda öldürülen kimse şehittir. Ebu Davud söz konusu uzun rivayeti hırsızlarla vuruşma babında zikreder. Aynı yerde Abdullah bin Amr'dan rivayet edilen şu hadis de zikredilir: kimin haksız olarak malı istenir de vuruşur, mücadele eder ve öldürülürse o şehittir. Hadisi açıklayan Hattabi şunları söyler: Resul-i Ekrem söz konusu durumda olanlara şehit adını vermiştir. Bu demektir ki malını, çoluk çocuğunu ve dinini savunma esnasında öldürülen kimse sevap kazanır ve şehitlerin mertebesine ulaşır. Demek oluyor ki bu hadiste cephede fiilen savaşarak şehadet şerbetini içen ve dünya hayatına gözlerini yuman hakiki şehit değil, hükmen şehit kastedilmektedir. İslam iktisat nizamında helal mal ve meşru kazanç hayatın esasıdır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: Allah'ın geçiminize dayanak olarak hayatın esası kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Mal mukaddes bir emanettir. Bu yüzden Müslüman, eşkıya, hırsız ve soygunculara karşı canını ve malını korumak için mücadele vermek durumundadır. Çünkü onların eline geçen mal ve sermaye, silah, açlık ve sefalet olarak tekrar dönecek. Kendinin de içinde bulunduğu toplumu tehdit edecektir. Ecdadın, mal canın yongasıdır sözü, malın kutsi bir emanet olduğunu dile getirmiş olmaktadır.

Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz, her namazın ardından Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetike, Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et. Duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum." buyurmuştur.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana gönderdiği

Senin onu yakınlarına tahsise Ebu Talha da peki öyle yapayım ya Resulallah dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün mescitte öğle namazını bekliyordu. Yalın ayak bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yunabalarını başlarına geçirivermişlerdi. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez peygamberimizin yüzünün rengi değişti.
2: Hay Allah! Nereden geliyorlarmış, öğrendiniz mi?
1: Mudar kabilesine mensuplarmış.
2: Yokluk çok zor bir şey.
1: Öyle. Peygamberimiz önce evine girdi. Zannediyorum onlara verilebilecek bir şey var mı diye baktı ama eli boş çıktı.
2: Elinde olsa muhakkak paylaşırdı. Bulabildiklerim bunlar.
1: Ben de bunları bulabildim. Şimdi hepsini tek bir torbaya dolduralım. Sen tut şunun ucundan.
2: Peki.
3: Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan peygamberimiz, hayırlı bir işe öncülük etmenin ne büyük bir sevaba sebep olduğunu şu sözlerle müjdeledi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez.
4: Bu hale geldiğim zaman bana zıhar yaptı. Sen bana annem gibisin dedi. Ama dediğim gibi aklı gelip gidiyor. Ettiği sözden pişman oldum.
5: Havle kocasıyla ilgili konuşurken o kadar kısık sesle konuşuyordu ki söylediklerinin bazılarını ben bile duyamıyordum. Allah'sa şöyle buyurdu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
0: 109. Bölüm.
3: Medine'de ashab-ı kiramdan bir zat uzun zamandır hastaydı. Ailesi durumu hakkında endişelenmeye başlamıştı.
6: Anne, babamın durumu iyiye gitmiyor. Başka bir hekim mi bulsak?
7: Bilmiyorum ki yavrum işe yarar mı? Eriyip bitti baksana. Adeta bir kuş yavrusuna döndü. Hadi bir lokma çorba içsen. Hadi canım. Şunu içmeye çalış. Bak iyice halsiz düştün.
6: Bir de süt içirmeyi deneyelim. Belki iyi gelir.
7: Keşke yavrum, keşke iyi gelse. Beni çok üzüyorsun. Ne olur şundan yemeye çalış. Bir lokma da olsa boğazından bir şey geçsin.
8: Yiyemiyorum hanım. Yutkunamıyorum.
7: Amr,

0: Anne, Resulullah geldi.
1: Resulullah mı geldi? Buyur, ettin mi içeri? Hoş gelmiş, safalar getirmiş.
0: Müsait misiniz diye sormamı istedi.
1: Tabii müsaitiz. Buyurun ya Resulallah. Sizi görmek ne güzel. Hoş geldiniz. Az önce uyanıktı. Şimdi dalmış. Bak, seni görmeye kimler geldi? Aç gözlerini.
2: Heh, hayal mi görüyorum? Karşımdaki Allah'ın elçisi mi?
1: Ta kendisi. Seni ziyarete gelmiş.
2: Ya Resulallah, hoş geldiniz. Sizi görmek benim için en büyük hediye.
3: Allah Resulü hastanın halini görünce çok üzülmüştü. Yanında bir müddet kaldıktan sonra ona, herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu.
2: Evet, Allah'ım, beni ahirette neyle cezalandıracaksan, onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum.
3: Bu cevap üzerine Peygamberimiz şaşkınlığını ifade etti ve böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı. Sonra ona, Allah'ım, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti. Hudeybiye gününde Müslümanlara katılmak isteyen Ebu Cendel, anlaşma şartları gereği müşriklere teslim edilmişti. Peygamberimizin ısrarlı talebine rağmen babası Süheyl, oğluna merhamet göstermeyince, diğer Kureyşliler Ebu Cendel'i koruma sözü vermişler. Böylece Ebu Cendel, babası Süheyl'in elinden kurtulmuştu. Şimdi başka bir evde hapsediliyordu. Ebu Cendel'i sık sık ziyaret eden kardeşi Abdullah da Müslüman olanlar arasındaydı.
4: Abi, abi.
5: Abdullah mı bu? Abdullah, sen misin?
4: Evet abi, benim. Pencerenin yanına yaklaşsana.
5: Bir görün olmasın seni.
4: Merak etme, kimse yok etrafta. Nasılsın?
5: Hamdolsun, daha iyiyim. Yani babamın yanında olduğundan daha iyi.
4: Zincire vurmuşlar seni yine.
5: Evet, babam tembihlemiş. Beni ellerinden kaçıracaklarından korkuyor.
4: Sana çok kızgın. Biraz zaman geçince öfkesi de geçer, merak etme.
5: Yok, sıkıntım yoksa merak etme. Burada bana gerçekten nazik davranıyorlar. Bir müddet sonra bunları da çıkarırlar.
4: İnşallah. Sabret abi. Allah bir çıkış yolu gösterecektir.
5: İnşallah aslanım. Nasılsınız? Annem, ablam nasıl?
4: Annem babamı sakinleştirmeye çalışıyor. Senin başına gelenlerden dolayı çok üzgün. Ablam da senin için dua ediyor.
5: Babam sizin de Müslüman olduğunuzu bilmiyor değil mi?
4: Hayır, bilmiyor. Öğrense deliye döner.
5: Evet, aman dikkat edin. Kaç ay oldu daha benimkini hazmedemedi.
4: Sana güzel haberlerim var.
5: Hayırdır, ne oldu?
4: Senden sonra Ebu Basir Medine'ye kaçmış.
5: O da uzun zamandır bir yolunu bulup işkenceden kurtulmaya çalışıyordu. Ne olmuş sonra? Anlatsana. Ulaşabilmiş mi Medine'ye? İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir.
4: Yok, çok şükür sağ salim ulaşmış.
5: Onu da rahat bırakmamışlardır tabii.
4: Evet, peşinden Huneys'te bir adama gitmiş. Peygamberimize anlaşma metnini hatırlatarak iadesini istemişler. O da ihanet edemeyeceğini söyleyerek Ebu Basir'i teslim etmiş.
5: Çok zor bir durum. Beni de teslim etmeyi hiç istemedi ama mecbur kaldı. Sonra ne olmuş?
4: Asıl olay bundan sonra başlıyor. Ebu Basir söylenenleri yapıp onlarla Mekke yolunu tutmuş. Ama çok geçmeden Huneys'in işini bitirip kaçmış.
5: Ne diyorsun?
4: Gerçekten. Medine'ye geri dönüp peygamberimize olan biteni anlatmış ve İz tarafına kaçmış. Orada bir ormanlık alana yerleştiğini söylüyorlar. Gözlerden uzak yaşıyormuş. Kimse de yanına yaklaşmaya cesaret edemiyormuş.
5: Helal olsun kardeşime. O önüne geleni devirebilecek güçtedir. Allah gücünü kuvvetini arttırsın.
4: Amin. Abi, biliyorsun yalnız değilsin. Senin gibi birçok insan var Mekke'de. Hepsi fırsat kolluyor. Ebu Basir'in yanına gitmek istiyorlar.
5: Medine'ye giremeyeceğimize göre bu çok iyi bir fikir.
4: Sen de buna göre

0: plan yapmalısın. Haklısın. Çok teşekkür ederim. Bana büyük bir müjde verdin cidden. Biri yaklaşıyor sanırım. Ben gideyim. İlk fırsatta yine gelirim.
1: Tamam. Hadi yakalanmadan git. Allah'a emanet ol.
2: Ebu Cendel, Ebu Basir'in saklandığı mekanı öğrendiği andan itibaren kaçış planları yapıyordu. Nihayet beklediği fırsatı yakaladı ve zincirlerinden kurtulup Mekke'deki diğer Müslümanlardan bazılarıyla şehrin dışındaki kayalıklarda buluştu.
3: Bir gelen var, saklanın. Kayaların arkasına geçin. Gelen bir yaya, atı yok. Görebildiğim kadarıyla silahı da yok.
4: Bu saatte peşimizden kimsenin geleceğini sanmam. Ebu Cendel olmasın. Abdullah onu da bize katılacağını söylemişti.
3: Olabilir. Sen de bir baksana, tanırsın belki.
4: Dur bakayım. Evet, o Ebu Cendel.
3: Oh, çok şükür.
5: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
5: Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin.
1: Çok şükür size kavuştum. Neredeyse yakalayamayacaktım sizi.
4: Hoş geldin kardeşim.
6: Hoş geldin Ebu Cendel.
1: Hoş bulduk.
4: Seni bir gören olmadı ya.
1: Merak etmeyin, kimse görmedi beni.
6: Hamdolsun. Şükürler
4: olsun. Bundan sonra yaşamımız bambaşka olacak.
7: Kimseye inancımız yüzünden hesap vermek zorunda değiliz artık.
6: İşkence yok, hapis yok. Özgürce yaşayabileceğiz.
7: İnşallah. Elimizi biraz çabuk tutmalıyız yalnız. Gün ağarmadan gidelim ki yol alalım.
1: Evet. Kaçtığımızı fark ederlerse peşimize adamlarını salacaklardır.
7: Farklı bir güzergah takip edeceğiz. Önce Mekke'nin güneyine doğru ilerleyip oradan sahil şeridine ineceğiz. Orada birkaç gün oyalandıktan sonra Ebu Basir'in yanına varırız Allah'ın izniyle.
6: İnşallah. Allah yardımcımız olsun. Hadi bismillah.
2: Ebu Cendel'in kaçtığı haberi kısa sürede Mekke'de yayılmıştı. Babası Süheyl bunu öğrendiğinde deliye döndü.
8: Bana onu zapt edeceklerine söz vermişler. Ellerinden kaçırdılar. Şimdi ben nereden bulacağım onu?
9: Sakin ol Süheyl.
8: Gitme kadın. Nasıl sakin olurum kadın? Oğlumu elimden aldılar ve onun kaçmasına göz yumdular.
9: Oğlun olduğu yeni mi aklına geldi? Çocuğa aylardır etmediğin kalmadı.
8: O benim onurumu çiğnedi. Gururumu ayaktan altına aldı. Atalarımızın inanışlarını yok saydı. Üstüne üstlük Muhammed'in yanında beni küçük düşürdü.
9: Artık seni küçük düşürecek bir oğlun yok. Ne olurdu babalığını tam yapsaydın da çocuk evimizden ayrılmak zorunda kalmasaydı.
8: Ben iyi bir babayım. Sadece onu yanlış inançlardan korumak istedim. Oysa burnunun dikine gitti, hayatını mahvetti.
9: Hayır Süheyl, yanılıyorsun. Sen bizim hayatımızı mahvettin. Oğlumu bir daha görebilecek miyim acaba? Bunlar hep senin kırılmaz inadın ve kibrin yüzünden oldu. Yuvamız dağıldı.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müstevrit bin Şeddat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden alabildiği suya bir baksın.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı.
1: Amr bin Abese bir gün peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır?" diye sormuş. Peygamberimiz ise şöyle cevap vermişti. "Evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik yaparlar.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Subbuhun Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
2: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra "Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır." duasını okursa, kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzuysa son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu.

0: bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte beş vakit namaz da buna benzer. Allah beş vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensardan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç özellik bulunursa imanın hazzını duyar. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalan ise şüphedir dediğini ezberledim demiştir. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturan kimseye "Şu adam hakkında ne düşünürsün?" diye sordu. O da "Eşraftan biridir. Herhangi bir kadınla evlenmek istese, isteği kabul edilmeye, bir konuda aracılık etse, sözü dinlenmeye layık biridir," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Bir şey söylemedi. Sonra başka biri geçti. Bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunun hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu. Adam, "Ya Resulallah, bu yoksul bir Müslümandır. Biriyle evlenmek istese, isteği geri çevrilir. Aracılığına itibar edilmez. Bir şey söylese, sözüne kulak asılmaz," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu fakir, öteki adam gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır," buyurdu.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbn Mesud'dan

radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.

Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik," dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin, Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır."

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.

0: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik, selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sormuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolda terk edilmiş bir hurma salkımı gördü ve sadaka olma ihtimalinden çekinmeseydim onu alır yerdim buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildi.

Bildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun.''

Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güneş batıdan doğmadan, kıyamet kopmadan evvel tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder.''

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi ve çizgileri göstererek bu insan, şu da onun eceli. İnsan emellerinin peşinde koşarken en yakın olan ölüm çizgisi karşısına çıkıverir buyurdu.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek, "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: Annemden öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun? Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik, dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı. Onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ''Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?'' diye sordum. ''Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor.'' buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn-i Mesud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnız cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa o zaman sakıncası yoktur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.

Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşura gününde oruç tuttuklarını görünce onlara bu orucu neden tuttuklarını sormuş. Yahudiler Allah'ın Musa peygamber ve İsrailoğullarını bugün de kurtardığını, Musa peygamberin o günde şükür maksadıyla oruç tuttuğunu, kendilerinin de bu konuda Hazreti Musa'ya uyduklarını söylemişlerdir. Allah Resulü de biz Musa'ya sizden daha yakınız ve bunu yapmaya daha layıkız diyerek Müslümanlara Aşura gününde oruç tutmalarını emretmiştir. Allah Resulü ile birlikte Müslümanlar da Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar Aşura orucu tutarlardı. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra artık Aşura orucunu tutmak insanların arzusuna bırakıldı. Hazreti Ayşe bu süreci şöyle anlatmaktadır. Kureyşliler cahiliye döneminde Aşura orucu tutarlardı. Sonra Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bu orucun tutulmasını emretti. Ta ki Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar. Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura orucunu dileyen tutsun, dileyen tutmasın buyurdu.

ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah

0: sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifteki şerbet dağıtılan sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir," dedi. Resulullah, "Hayır, bana bu şerbetten ver," buyurdu. Abbas, "Ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar," diye itiraz edecek olduysa da Peygamberimiz, "İşte halkın içtiği bu şerbetten ver," dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz," diye onları taltif etti. Sonra da halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim," buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Tebük sonrası Arap kabile temsilcilerinin Medine'ye gelişi, heyetler yılı. Hazreti Peygamber Tebük seferinden Medine'ye dönünce Mescid-i Nebevi'ye gidip şükür namazını kıldıktan sonra mazeretleri sebebiyle savaşa katılamayanların tebriklerini kabul etti. Çeşitli mazeretler ileri sürerek sefere katılmadıklarını beyan eden münafıkların tebriklerini de kabul eder göründü. Daha sonra ilk iş olaraksa münafıkların Müslümanlara karşı bir komplo, tefrika ve nifak merkezi olarak inşa ettikleri ve Mescid-i Dırar adıyla meşhur olan binayı yıktırdı. Savaştan birkaç ay sonra münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül de ölünce münafıklar birlik olmaktan çıktılar. Kısa süre içerisinde Hazreti Peygamber'in dönüşünü haber alıp yarımadanın çeşitli yerlerinde yaşayan Arap kabilelerinden onu ziyarete gelenler oldu. Bunların başlıcaları Beni Sakif, Beni Temim, Beni Zeyd, Beni Amir, Beni Sa'd ve Beni Tay kabileleriydi. Esasında Hazreti Peygamber'in son iki yılda elde ettiği güç sürekli olarak takdir görüyor, ya yeni ittifaklara ya da İslam'ı kabullere vesile oluyordu. Özellikle Mekke'nin fethiyle birlikte Müslümanların en ciddi muhalifi olan Kureyş'in dahi İslam'ı kabul etmesi, onları kendi güç ve tutumlarını gözden geçirmeye zorluyordu. Bir zamanların kıyıda köşede kalmış hurma bahçesi diye bilinen Medine, artık etrafındaki yüzlerce kilometre için bir güç merkezi olmuş, bağlantıları Arabistan'ın doğu kıyısındaki Umman'dan Bahreyn'e, kuzey sınırındaki Bizans topraklarıyla en güneydeki Yemen'e kadar uzanır hale gelmişti. Nitekim Tebük sonrası itaat bildirmeler artarak devam etti. Hatta bu yıl 70'i aşkın heyet gelmesi sebebiyle ileride Senetül Vüfud, elçiler yılı olarak ifade edilecek kadar farklı oldu. Kabile heyetlerinin Medine'ye gelişleri İslamiyet'i anlatmak için Hazreti Peygamber'e iyi bir imkan sağlıyordu. Sözü edilen heyetler Abdurrahman bin Avf, Remle binti Haris, Ebu Eyyub el-Ensari ve Halid bin Velid gibi sahabilerin evlerinde, bazen de Ashab-ı Suffe'nin yerinde veya mescidin avlusunda kurulan çadırlarda ağırlanıyordu. Hazreti Peygamber heyet üyelerine değer veriyor, kendilerine Kur'an'dan ayetler okuyup öğretiyor, dinin esaslarını ve ahlak kurallarını anlatıyordu. Medine'den ayrılırken çeşitli hediyelerle uğurlanan heyetlere dikkat edilmesi gereken hususlara dair bilgiler veriliyor, ayrıca vali, zekat veya cizye tahsildarı olarak ya da İslamiyet'i öğretmek üzere görevliler tayin ediliyor, bu hususlara dair yazılı belgeler düzenleniyordu. Elçi ve heyetlerin bu ziyaretleri, Arabistan'ın çeşitli yerlerinde yaşayan kabilelerin Müslüman olduğunu ve Medine'nin yarımadanın baş şehri olarak benimsendiğini açıkça göstermekteydi. Mekke fethi sonrası ilk hac, Ebu Bekir'i hac emiri olarak görevlendirmesi. Hazreti Peygamber gelen heyetlerle yakından ilgilenirken zaman ilerlemiş ve hac vakti yaklaşmıştı. Mekke'nin fethinden sonra yerine getirmesi gereken bütün uygulama ve şartlarıyla ilk serbest hac bu sene yapılacaktı. Ancak heyetlerin Medine'ye gelişleri hızla devam ediyordu. Çok arzu etmesine rağmen bu durumda hac yolculuğuna çıkması hayli zordu. Kendisi hac ibadeti için Mekke'ye gitse bu defa heyetler gelmeyebilir, heyetlerle ilgilenmek üzere yerine birini bıraksa aynı etki oluşmayabilir, kabilelere Mekke'ye gelmeleri haberini ulaştırsa hac kalabalığı ve meşguliyeti içerisinde onlarla ne kadar ilgilenebilirdi? Zira gelen heyetlerin kimisi İslam'ın bütün şartlarını öğrenerek kesin itaat bildirmek maksadıyla, kimisi bazı hususları pazarlık konusu yaparak şartlı itaat etmek, kimisi de sadece askeri ve ticari ittifak yapmak düşüncesiyle geliyordu. Bütün bunların ötesinde kendisi üst üste yaptığı seferlerden yorgun düşmüş ve uzunca bir zamandır yaşadığı bazı sağlık sorunları artmıştı. Sonuçta fetihten sonraki ilk hac için Müslümanların başında Mekke'ye Ebu Bekir'i görevlendirmeye karar verdi. Yapılacak bu hac aynı zamanda İslamiyet sonrası ilk hac olacaktı. Çünkü tam bu sıralarda müşriklerin genel konumu ve onlarla Hazreti Peygamber arasındaki antlaşmalar hakkında Tevbe suresinin ilk 28 ayeti nazil oldu. Hazreti Peygamber hac emiri olarak görevlendirdiği Ebu Bekir'e bunların hepsini anlattı. Mescitte yapılan görüşmelerin ardından Ebu Bekir'i ve hac için onun başkanlığında yolculuğa çıkacak 300 kadar kişiyi şehirde kalan Müslümanlarla birlikte yolcu etti. Mekke'ye vakitlice ulaşan Müslümanlar bir süre dinlendiler, hac emiri Ebu Bekir oradaki hac hazırlıklarını kontrol etti, sorumlulardan bilgi aldı. Bütün hazırlıklar tamamlandı. Ebu Bekir'in görevlendirilmesiyle Ali bin Ebu Talip, 10 Zilhicce yani bayramın birinci günü Mina'da toplananlara Tevbe suresinin müşriklere ihtar mahiyetindeki ilk ayetlerini okudu ve şu hususları açıkladı. Kafirler ebedi kurtuluşa eremeyecek ve cennete giremeyeceklerdir. Bu yıldan sonra müşrikler hac edemeyecek ve Mescid-i Haram'a yaklaşamayacaktır. Kimse Kabe'yi çıplak tavaf edemeyecektir. Hazreti Peygamberle antlaşmaları bulunanlar, antlaşmanın süresi nihayete erinceye kadar haklarını kullanabilecekler, daha sonra Müslüman olmadıkları takdirde can güvenlikleri kalkacaktır. Bu bildiri etkisini göstermiş, orada bulunan müşriklerin bir kısmı itiraz etmişse de ardından Kureyş bile Müslüman oldu diyerek hemen hepsi Müslüman olmuştu. Böylece Arap Yarımadası'ndaki putperestlik ortadan kaldırılmış, Kabe İbrahim ve oğlu İsmail peygamberin kurduğu esasa uygun olarak yalnızca tevhid inancına sahip müminlere tahsis edilmiş oldu. Hazreti Peygamber, Ebu Bekir'in başkanlığında Mekke'ye giden Müslümanlar hacdayken, Medine'ye gelen heyetleri kabul etmeye devam etti. Düşündüğü gibi olmuş, heyetlerin yoğun ziyareti sürmüştü. Müzeyne, Himyeriler, Beli, Abdülkays, Ezd, Becile, Hasam, Beni Hanife, Esed, Talip, Amir bin Sasa ve kolları, Fezare, Mürre, Muharip, Kilab, Kinane, Eşça, Kinde, Bahile, Süleym, Şeyban, Avlan, Cüheyne, Beni Kelp, Beni Murat, Hemdan, Neha ve Necran kabileleri bu süreçte Medine'ye heyetler gönderdiler. Hazreti Peygamber bu heyetlere İslam'ın vazgeçilmez hükümlerini öğretmekle birlikte kabul edenlere tevhid inancının bir gereği olarak özellikle bulundukları bölgelerde puta tapan varsa onları vazgeçirmelerini ve o putları yıkmalarını istedi. Hangi kabilenin hangi puta taptığını çok iyi biliyordu. Örneğin Havlanilerden gelen heyete bölge insanının taptığı Ammu Enes adlı putun akıbetini sordu. Bu puta evinden çıkmayan çok yaşlı iki kişiden başka tapan kimsenin kalmadığını öğrendi. Döndüklerinde yıkmalarını emretti. Hazreti Peygamber aynı şekilde Cerir bin Abdullah başkanlığında Becile kabilesinden gelen heyete, Tebale'de Hasamların yurdunda bulunan, pek çok kabilenin tapınağı olan ve Yemen Kâbesi olarak bilinen Zülhalesa'nın ne durumda bulunduğunu sordu. Cerir bin Abdullah'tan bu putun yerinde durduğunu öğrenince 150 kişiyle onu Zülhalesa'yı yıkmakla görevlendirdi. Cerir, Hasam kabilesi mensuplarına Hazreti Peygamber'e tabi olmalarını öğütledi ve adı geçen putu yıktı.

Nitekim kısa bir süre sonra Hasanlılar da itaatlerini bildirmek üzere Medine'ye bir heyet gönderdi. Söz konusu gelişmeler devam ederken bir süre sonra hacıların dönüşü gerçekleşti ve Medine'de coşkulu bir karşılama düzenlendi. Ebu Bekir bütün süreci Hazreti Peygamber'e ayrıntılarıyla anlattı. Hac sonrası Medine'de bazı gelişmeler. İlk hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Hazreti Peygamber düzenlediği bazı seriyelerle Arap Yarımadası'nın tamamına İslam davetini ulaştırmaya var gücüyle devam ediyordu. Halid bin Velid'in komutasında düzenlenen Necran seriyesi sonrası Beni Haris'ten bir heyet Medine'ye gelip Müslüman olduğunu bildirdi. Ali bin Ebu Talib'in komutasında düzenlenen Yemen seriyesi sonrası Beni Mezhiç kabilesi İslam'ı kabul etti. Hazreti Peygamber bu yılın Ramazan ayında her yılı yaptığı üzere Kur'an-ı Kerim'i Cebrail'e iki defa arz etti, sundu ve 20 gün boyunca mescitten hiç çıkmayarak ibadet etti. Buna itikafta kalmak denirdi. Müslümanlara Rabbinin tüm öğretilerini özellikle bu Ramazan'da etraflıca kavratmaya çalıştı. Bayramdan sonra Şevval ayının sonuna doğruysa bir süredir hastalık çeken henüz 18 aylık oğlu İbrahim'in vefatıyla tekrar evlat acısına boğuldu. Hayatında yaşadığı sınırsız acı ve zorluklara bir tanesi daha eklenmişti. Kendi sıhhati de esasında çok iyi değildi. Ancak üzerindeki sorumluluk onun şahsi gereksinim, duygu, arzu ve isteklerinin üstündeydi. Rabbinin kollamasına ek olarak eşlerinin ve yakın arkadaşlarının ilgi, bakım ve yardımlarıyla görevine devam ediyordu. Seçilmiş bir insan olarak görevinin daha ne kadar süreceğini bilmiyordu.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder.

Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı.

Yaiş bin Tıhfe el-Gıfari radıyallahu anh babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzü koyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih etti.

0: Sübhane Rabbiyel Ala, yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve onuru Müslümana haram, dokunulmazdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat

icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş. Gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi, kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip, koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa
yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
1: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in kılıçlarından ve diğer savaş malzemelerinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatı barış, merhamet ve ahlak ekseninde şekillenmiş olmakla birlikte İçinde yaşadığı şartlar gereği savunma ve güvenlik konularında da tedbirli olmayı esas almıştır. Onun kullandığı silahlar ve harp malzemeleri bir saldırı ruhunun değil, sorumluluk, ölçü ve adalet anlayışının yansımalarıdır. Kaynaklarda bildirildiğine göre Peygamber Efendimizin birden fazla kılıcı, zırhı, miğferi, kalkanı, mızrağı, oku ve yayı bulunmaktaydı. Ancak bu eşyaların hiçbiri gösteriş amacıyla taşınmamış, yalnızca ihtiyaç halinde meşru çerçevede kullanılmıştır. Kaynaklar Efendimizin 9 adet kılıcının bulunduğunu haber vermektedir. Bu kılıçlardan bazıları ganimet olarak, bazıları ise hediye yoluyla ya da satın alınarak edinilmiştir. Hazreti Peygamber diğer eşyalarına olduğu gibi kılıçlarına da isim vermiştir. Kılıçların isimlendirilmesi o dönemin Arap kültüründe yaygın bir gelenektir ve çoğu zaman kılıcın şekline, keskinliğine veya kullanım özelliğine işaret eder. Bu kılıçların en meşhuru Zülfikar'dır. Çift ağızlı yapısıyla bilinen bu kılıç, daha sonra Hazreti Ali'ye intikal etmiş ve İslam tarihinde sembolik bir yer edinmiştir. Peygamber Efendimizin kılıçlarında süs, ihtişam ya da aşırı bezeme yoktur. Kabzaları sade, kınları işlevseldir. Bu sadelik onun hayatının her alanında benimsediği ölçülü yaşam tarzının silahlara da yansıdığını göstermektedir. Efendimizin kullandığı zırhlara gelince, bu zırhlar demir halkalardan oluşan, vücudu darbelerden korumaya yönelik savunma araçlarıdır. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin iki kat zırh giydiği rivayet edilmektedir. Bu durum onun tevekkülü, tedbiri elden bırakmak şeklinde anlamadığını, aksine her türlü önlemi aldıktan sonra Allah'a dayanmayı esas aldığını göstermektedir. Peygamber Efendimizin miğferleri de bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni Mugafer adıyla anılan miğferdir. Bu miğfer, başı koruyan metal halkalardan oluşmakta ve savaş esnasında güvenliği sağlamaktadır. Bu da fetih gibi büyük bir olayda dahi tedbirin elden bırakılmadığını ortaya koymaktadır. Efendimizin kullandığı kalkansa genellikle deriden yapılmış yuvarlak biçimli bir savunma aracıdır. Kalkan, saldırmak için değil darbelere karşı korunmak amacıyla elde tutulmuştur. Yine bu tercih onun savunma merkezli yaklaşımının bir başka göstergesidir. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin mızrağı, harbesi, oku ve yayı da bulunmaktaydı. Mızrağının adı anaze olarak bilinmektedir. Bu mızrak zaman zaman sütre olarak da kullanılmış, namaz kılarken önüne dikilmiştir. Bu ayrıntı harp aletlerinin bile ibadet hayatıyla ölçülü bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz ve ashabının Uhud Savaşı'na kadar atları olmamıştı. İlk defa Peygamber Efendimiz Uhud Muharebesi'nde kendi parasıyla satın aldığı Segb isimli ata binmiştir. Sonraları Efendimiz hediye yoluyla birkaç ata ve binek hayvanına sahip olmuştur. Mısır mukavkısının hediye ettiği Düldül adı verilen beyaz katır darb-ı mesellere konu olmuş, namı günümüze kadar ulaşmıştır. Peygamber Efendimizin harp malzemelerine bakıldığında açıkça görülür ki bu eşyalar birer savaş aracı olmaktan çok sorumluluk bilinciyle taşınan emanetlerdir. Onun elinde kılıç öfkenin değil adaletin, zırh korkunun değil tedbirin sembolüdür. O savaş meydanlarında dahi ahlakı elden bırakmamış, sivillere zarar verilmemesini, esirlere iyi davranılmasını ve ölçünün korunmasını emretmiştir. Bu yönüyle Efendimizin silahları onun yüksek ahlakının sessiz tanıklarıdır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz gücü kutsamamış, gücü emanet olarak görmüştür. Onun silahları adaleti ayakta tutmak için elde tutulmuş, merhametle sınırlandırılmıştır. Bu anlayış bugün dahi insanlığa yol gösteren evrensel bir duruş olarak karşımızda durmaktadır. Efendimizin mübarek şemailinden bahsettiğimiz bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
0: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolunda çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en güzel olandır. En hayırlılarınız da hanımlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve "Ne oldu Ayşe, kıskandın mı yoksa?" diye sordu. "Benim gibi biri senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. Ben de, "Ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki, her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet. Fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi kişinin haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın," buyurdu. Ebu Humeyd es-Saidi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim?" dediler. Resulullah şöyle deyin buyurdu: "Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin." Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, "Yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın."
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Yanında 2 kız evladı olan bir kadın bir şeyler istemek için gelmişti. Yanımda ona verecek bir hurmadan başka bir şey yoktu. Hurmayı ona verdim. Onu 2 kızına bölüştürdü ve kendisi hiç yemedi. Sonra kalktı ve çıktı. Ardından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olanları ona anlattım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse, o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur."

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون.
0: Melekler gece ve gündüz dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah insanları durumlarını çok iyi bildiği halde onlara sorar. Siz ayrıldığınızda kullarım ne yapıyordu? Melekler de yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı derler. Mahiyetlerini tam olarak idrak edemesek de Rabbimizin ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in haber verdiği üzere melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Melekler Allah'ın emirlerini yerine getirmekle görevlidirler. Görevlerini yerine getirmede asla ihmalkarlık göstermezler. Rablerine karşı asla isyan etmezler. Nitekim Hazreti Adem yaratıldığında Allah meleklerine Adem için saygıyla eğilin emrini verince hep birlikte bu emre itaat ederek ona secde etmişlerdir. Allah melekleri aracılığıyla peygamberlerine, peygamberler aracılığıyla da kullarına mesajlarını iletmiştir. Dolayısıyla şu hususu ifade etmek gerekir ki insanoğlu bilgi ve medeniyet namına ne öğrenmişse melekler vasıtasıyla öğrenmiştir. Tarih boyunca nice insan melekleri dişi olarak kabul etmiş, onları Allah'ın kızları olarak değerlendirmiş ve onlara kadın isimleri vermiş olsa da onların erkeklik ve dişilikleri yoktur. Yine tarih boyunca nice insanlar meleklere ilahi güçler atfederek onları putlaştırmış olsa da onların ilahi güçleri yoktur. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar her anında melekler yanı başındadır. Her yaptığını ve söylediğini kayıt altına alan iki melek daima onunla birliktedir. Melekler Rabbine sığınan kulu gündüz vakti sabahın bereketinden faydalanarak geceye ulaşması, geceleyin de huzur içinde sabahlaması için muhafaza ederler. Kul ibadet için camiye girdiğinde her ne kadar görmese bile bağışlanması için af ve mağfiret dileyen melekleri yanı başında bulur. Dua ettiğinde duasının Allah katında kabul olması için amin diyen meleklerin varlığıyla sevinir. Yaptığı ibadetlerini sevinçle karşılamalarından ve Allah katında iyi bir kul olduğuna şahitlik ettiklerinden dolayı meleklerin varlığıyla huzura erer. Son nefesinde ruhunu ölüm meleklerinin alacağını bilen kişi, bu karşılaşmaya hazırlık yapar. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına titizlikle uyar. Nihayetinde kabre girdiğinde yine iki meleğin onu karşılayacağını ve dünyadayken yapıp ettiklerinin hesabının sorulacağını bilen kişi, hayatını yanlış işlerde harap etmek yerine Rabbinin rızasına ulaşma gayretinde olur.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İslam Tarihi az sonra.
1: Zübeyir bin Adi anlatıyor. Enes bin Maliye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerimize olsun. Bugünkü programımızda ensar ve muhacir kavramları hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, muhacir, hicret eden, yaşadığı yerden başka bir bölgeye göç eden kimse demektir. Peygamber Efendimiz dönemi için bu kelime, Mekke'den Habeşistan'a veya Medine'ye hicret eden sahabilerden her birine denilmektedir. Bilindiği gibi Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in tavsiyesiyle önce Habeşistan'a, daha sonra da kalıcı olarak Medine'ye hicret etmişlerdir. İslamiyet'in giderek yayılmasından endişe eden Mekke müşriklerinin Müslümanlara uyguladıkları işkencelerin dayanılmaz bir hal alması üzerine Hazreti Peygamber Müslümanlarla birlikte doğup büyüdükleri mal, mülk ve yakınlarının bulunduğu öz yurtları olan Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de muhacirlerden söz edilerek şöyle buyurulur. İnanan, hicret eden ve Allah yolunda malları ve canlarıyla savaşanların Allah katında dereceleri büyüktür. İşte kurtuluşa erenler bunlardır. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, benim yolumda işkence edilenler, Allah yolunda çarpışanlar ve Allah yolunda öldürülenler. Andolsun ki, onların günahlarını örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. Mükafatın en güzeli Allah katında olandır. İşte sırf Allah rızası için doğduğu, doyduğu, çoluk çocuk sahibi olduğu, rızkını kazandığı şehir olan Mekke'yi terk ederek Medine'ye hicret eden muhacir Müslümanlar için Allah-u Teala'nın vaadi böyledir. Ensar ise yardımcılar anlamına gelir ki bununla dinleri uğruna Mekke'den Medine'ye hicret eden Hazreti Peygamber'i ve ashabını Medine'ye kabul eden ve onlara her türlü yardımı yapan Medineli Müslümanlara denilmektedir. Ensar kavramı Kur'an'da iki ayette geçmektedir. Bu ayetlerde Allah'ın muhacirlerle birlikte ensardan da razı olduğu, onlar için cennetler hazırladığı, onları bağışladığı, ensarın da muhacirleri sevdiği, onları kendilerine tercih ettikleri malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat ettikleri bildirilmektedir. Ensar muhacirlere kucak açmış ve her şeylerini onlarla paylaşmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, genellikle Süheyb-i Rumi olarak bilinen Süheyb bin Sinan adında bir sahabi vardır. Mekke dönemi Müslümanlarından biri olan Süheyb, Müslüman olduktan sonra Allah yolunda akıl almaz işkencelere uğramış, Allah rızası için hepsine katlanmıştı. Bir gün geldi, diğer Müslümanlar gibi Süheyb de hicret etmek zorunda kaldı. Mekkeli müşrikler onun hicret edeceğini anlayınca sen Mekke'ye geldiğinde fakir bir kimseydin. Burada mal mülk edindin, zengin oldun. Şimdi de servetini alıp gitmek istiyorsun. Biz buna müsaade etmeyiz diyorlardı. Süheyb'in tek isteği bir an önce Allah Resulüne kavuşmaktı. Bunun için can atıyordu. Medine'ye hicret yolunda Mekkeli bir grubun kendisini takip ettiğini anlayan Süheyb, bineğinden inip ok çantasına sarıldı ve gruba, "İyi bilirsiniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan biriyim. Yemin ederim ki çantamdaki okların hepsini size karşı kullanırım. Bitince de kılıcımı çekerim. Bunlardan biri elimde bulundukça siz de bilirsiniz ki bana yaklaşamazsınız. Dilediğinizi tercih edin. Eğer istiyorsanız şimdi size servetimin yerini bildireyim. Beni ve ailemi serbest bırakın," diyordu. Düşmanları onun bu teklifini kabul ettiler. Bunun üzerine Süheyb, hayatı boyunca kazandığı külliyetli bir meblağ tutan servetinin yerini onlara bildirerek yoluna devam etti. Süheyb, Kuba'da bulunan Allah Resulü ile buluştu ve Hazreti Peygamber'e yolda başından geçenleri haber verirken, hicret yolundan alıkonulduğunu, canı ve ailesinin selameti için dünyalık olan her şeyinden vazgeçtiğini anlatıyordu. O bütün bunları Allah yolunda hicret edebilmek için yapıyordu. Süheyb'in başına gelenlere şahit olan Peygamberimiz de ona serveti karşılığında Mekkeli müşriklerden canını kurtarmasını ima ederek, "Satış karlı çıktı ey Süheyb, satış karlı çıktı," buyurdu. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. İnsanlardan öyle kimseler de vardır ki Allah'ın rızasını isteyerek nefsini satın alır. Allah kullarına çok merhametlidir. Aslında ticareti karlı çıkan sadece Süheyb değildir. Allah yolunda mallarını ve canlarını feda etmekte bir an bile tereddüt göstermeyen, bu uğurda yurtlarını ve sahip oldukları her şeyi geride bırakıp Allah'ın Resulü ile birlikte hicret eden bütün ashab-ı kiram efendilerimiz ve kıyamete kadar kutsal değerleri uğrunda bu fedakarlığı gösterecek herkes bu müjdenin muhatabıdır. Rabbim bizleri de bu müjdenin muhatabı kılsın ve rızasına nail eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, Allah rızası için yapılan hicret, Mekke'de dini yaşama imkanı bulamayan Müslümanların sahip oldukları her şeyi bu uğurda terk ettikleri destanının adıdır aslında. Hicret, Allah ve Resulüne teslimiyetin son noktasıdır. Ve bu gidiş zulümden kaçış değil, bir arayıştır. Hakkı ayakta tutmak için önemli bir eylemdir. Bunun ne kadar faziletli olduğu Kur'an-ı Kerim'de, "Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür." Mealindeki Nahl suresi 41 ve Hac suresi 58. ayetlerle müjdelenmiştir. Muhacirlerin Mekke'den ayrılırken çıktıkları bu kutlu yolculuk, eşi görülmemiş bir fedakarlığın ürünüydü. Allah-u Teala çok zor bir eylem olan hicretin bütün zorluklarına rağmen gösterilen bu fedakarlığın karşılığını şöyle müjdelemişti. Hicret edenler, memleketlerinden çıkarılanlar, benim yolumda eziyete uğrayanlar, savaşanlar ve öldürülenlerin günahlarını mutlaka örteceğim. Onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Onlar Allah tarafından tasavvur edemeyeceğiniz bir mükafata kavuşacaklar. Mükafatın en güzeli Allah katındadır. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi sahabe hicret yolunda destansı fedakarlıklarda bulunuyordu. İşte bunlardan biri de Damra bin el-Ays'tı. Hasta olan bu sahabi zengindi. Hastalığı dışında hicret için bütün imkanlara sahipti. Bu sebeple de "Benim malım var, hicret yolculuğuna çıkabilirim," diyerek hicret etmek istediğini söyledi. Yakınları hasta olduğu için bir yatağa yatırıp onu taşıyarak Medine'ye doğru yola çıktılar. Ancak Mekke'nin hemen yakınındaki Tenim'e ulaştıklarında Damra bin el-Ays'ın durumu ağırlaştı. ve Allah yolunda hicret etmek için büyük bir iştiyak taşıyan bu sahabi orada vefat etti. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse artık onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Mealindeki Nisa suresi 100. ayeti kerime nazil olmuştu onun hakkında. Damra bin el-Aysa fedakarlığının karşılığı ayetle işte böyle müjdeleniyordu. Değerli dostlar, muhacirler şehirlerine ulaştığında Medineli Müslümanlar muhacir kardeşlerini evlerinde misafir ederek tüm imkanlarını onların önüne serdiler. Allah-u Teala Medineli Müslümanlara bu fedakarlıkları sebebiyle yardımcılar anlamında Ensar adını verdi. Muhacirler Medine'ye geldiklerinde yaşadıkları hasretin yanı sıra Medine'nin havasına da uzun süre alışamamış, yüksek ateş ve benzeri hastalıklara yakalanmışlardı. Hazreti Ayşe, babası Hazreti Ebu Bekir ve Bilal-i Habeşi'nin yüksek ateş ve Mekke hasretiyle müzdarip hallerini görünce durumu Allah Resulüne bildirmiş, bunun üzerine de Hazreti Peygamber şöyle dua etmişti. Ya Rabbi, Mekke'yi bize sevdirdiğin gibi Medine'yi de sevdir. Ya Rabbi, Medine'nin havasını güzelleştir. Peygamber Efendimiz Medine'de Müslümanları birbirine gönülden bağlamak için bir muhacirle bir ensarı kardeş ilan etti. Ev sahibi durumunda olan ensar bu kardeşliği o kadar önemsedi ki Allah Resulüne başvurarak hurmalıklarını muhacir kardeşleriyle kendi aralarında paylaştırmasını istediler. Allah Resulü fedakarlığın bu kadarını fazla buldu. Hurmalıklarının bakımını üstlenmeleri şartıyla ürünlerini onlarla paylaşmalarını tavsiye etti. Ensar'ın yaptığı bu fedakarlıktan son derece memnun olan muhacirler bir gün Peygamber Efendimiz'e Ensar'ın benzersiz yardımları dolayısıyla bütün sevapları alıp götüreceklerinden, kendilerine hiç sevap bırakmayacaklarından korktuklarını dile getirince Hazreti Peygamber onlara Ensar'a dua ve teşekkür ettikleri sürece onlara karşı görevlerini yapmış olacaklarını bildirmişti. Medineli Müslümanların muhacir kardeşlerine yaptıkları fedakarlık saymakla bitmiyordu. Örneğin bir gün Ensar'dan biri Resul-i Ekrem'in misafir edilmesini istediği fakir bir muhaciri alıp evine götürmüştü. Evinde ise sadece çocuklarına yetecek kadar yiyecek vardı. Hanımıyla el birliği ederek çocukları uyutmuş, evdeki yemeği misafirlerine ikram etmişlerdi. Bu olay üzerine Allah-u Teala Ensar'ın fedakarlığını şöyle dile getirdi. Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendi nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin tutkularından korunursa işte onlar kurtuluşa ermiş olanlardır. Tabii Peygamber Efendimiz de Ensar'ın muhacir kardeşlerini sevgiyle kucaklamasını ve her şeylerini onlarla paylaşmasını hiç unutmadı. Bu sebeple Ensar'ı sevmek imanın alametidir. Onlara buğz etmek, nefret beslemekse münafıklığın bir göstergesidir buyurdu. Bir defasında da bir düğünden gelmekte olan Ensar çocuklarıyla hanımlarını görünce ayağa kalktı ve onlara iki defa "Sizler benim en sevdiğim insanlardansınız." Bütün insanlar bir yöne, Ensar bir başka yöne gitse ben Ensar'ın yanında yer alırdım. Hicret olmasaydı Ensar'dan biri olurdum buyurmuştu. İşte Allah Resulü için yardıma muhtaç muhacirlere yardımcı olanın değeri böylesine büyüktü. Peygamber Efendimiz hem Mescid-i Nebevi'yi yaparken hem de Hendek gazvesi için hendek kazarken muhacirlerin ve ensarın canla başla çalıştıklarını görünce gerçek hayat ahiret hayatıdır. Allah'ım ensarı ve muhacirleri bağışla diyerek hem ensar hem de muhacirler için dua etmişti. Peygamber Efendimiz her şeylerini Allah ve Resulü uğrunda terk edip Allah'ın elçisinin etrafında toplanan ve hizmet için ondan emir bekleyen muhacirlere de pek değer verir, onların kendi yanından ayrılmasını hiç istemezdi. Onlara her zaman ihtiyaç duyduğunu kendilerine hissettirir, hangi sebeple olursa olsun yanından ayrılmalarını istemezdi.

0: ancak kendi içlerindeki günahlardan sevaplara, mala yani'den Allah rızasına yelken açıp hicret edebildikleri oranda diğer insanlara faydalı olabilirlerdi. Gittikleri yerleri yeşertmeleri, kendi ruh ve gönül dünyalarında her şeyi bir yana bırakıp Allah ve Resulüne hicret etmeleriyle mümkün olabilecekti. İşte Ensar ve Muhacir böyle yapmıştı. Allah Resulü'nün önderliğinde şirk bataklığını terk edip Allah'a doğru yola çıkmışlardı. Böylece Allah ve Resulü'nün adını duyurmak için yollara düşen günümüz muhacirlerine Allah uğruna hicretin önce kalplerde gerçekleşmesi, sonra da mekanlara taşınması gerektiğini öğretiyorlardı. Rabbim onlardan iman, ihlas ve fedakarlık duygusundan bizlere de ihsan buyursun. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, yani Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir. Ebu Ümame'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir. Hazreti Ali'den radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadının başını usturayla tıraş etmesini yasakladı demiştir.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda safları düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın güzelliğindendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Miktam bin Mahdi Kerip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Esselamu aleyküm ehlet diyari minel müminine vel müslimin ve inna inşallahü biküm lahikun es'elullâhe lena ve lekümül afiye. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi."
1: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem omzumdan tuttu ve şöyle buyurdu: Dünyada kimsesiz bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

münafıklar hakkında ayetlerin indiği ve Allah'ın elçisinin ashabına münafıkların hallerini, kalplerinin huzursuzluğunu, iki yüzlülüklerini anlattığı zamanlardı. İnsanlar bu samimiyet terazisinde gönüllerini tartıyor ve münafıkça tavırlar sergilemekten beri durmak için sürekli kendi hallerini

0: içindeki değişimleri gözlemliyorlardı. Hatta bu sorgulama Hanzala el-Üseyyidi tarafından öyle bir hale bürünmüştü ki onu geceler boyu huzursuz ediyor ve uykusuz bırakıyordu.
1: Al yavrum al, şunları babana ver.
2: Tamam anne. Nereye koyayım baba bunları?
3: Şuradaki tahtaların yanına koyuver yavrum.
2: Bunlar daha iyiymiş.
3: Ne?
2: Yazı yazmak için diyorum.
1: Dalgınsın Hanzala. Hayırdır inşallah.
3: Evet, bunlar daha iyi yavrum. Kafam karışık da biraz bu aralar. Ceylan derisi bunlar yavrum. Yazmak daha kolay oluyor bunlara.
2: Ya şuradakiler?
3: Hurma dallarından düzleştirilmiş tahtalar onlar. Yanında da kumaşlar ve düz taşlar var. Onlara da yazı yazılıyor. Ama daha zor oluyor onlara yazmak.
2: Ne yazıyorsun baba bunlara?
3: Resulullah'ın istediği mektupları, tutulmasını istediği kayıtları ve Kur'an ayetlerini yazıyorum.
2: Bu hangi ayet baba? Ne yazıyor burada?
3: Bu ayet şey yazıyor yavrum.
2: Ben de yazabilir miyim baba? Bana da öğretir misin?
3: Öğretirim tabii ama daha sonra çalışalım olur mu?
2: Şimdi olmaz mı?
3: Daha sonra öğreteyim yavrum.
2: Ama baba...
1: Tamam yavrum. Daha sonra öğretir baban. Hadi sen biraz dışarı çık, arkadaşlarınla oyna. Neyin var Hanzala? İyi misin? Nedir bu dalgınlığının sebebi?
3: Bilmiyorum. Aklım karışık, kalbim huzursuz.
1: Allah Allah. Hayrolsun inşallah. Gece boyunca da uyumadın. Gözlerin kıpkırmızı olmuş. Ne oluyor sana böyle?
3: Bir an geliyor, her şey o kadar güzelleşiyor ki benim için. Sanki her yer yemyeşil ağaçlarla dolmuş. Ayaklarımın altından buz gibi pınarlar akıyormuş gibi hissediyorum.
1: Ne güzel işte.
3: Ama bir an geliyor, her yer kararıyor. Bir türlü güneş doğmuyor. Bir türlü sabah olmuyor. Karanlık bir kuyunun dibine doğru sürekli düşüyorum. Kuyu gittikçe daralıyor. Kalbim sıkışıyor gibi oluyor.
1: Bu nasıl bir hal böyle Hanzala? Allah kalbine ferahlık versin.
3: Amin.
1: Sana ne olduğunu, neden olduğunu bilmek, ruhunu teskin etmek isterdim. Lakin gerçekten üzerindeki halin ne olduğunu bilemiyorum.
3: Ben de bilmiyorum. Aklıma gelen şeyler kalbime sıkıntı veriyor.
1: Aklına gelen, seni böyle üzen şeyler ne Hanzala? Söyle, beraber bir çaresini bulalım.
3: Dilime getirmekten, kendime söylemekten bile korkuyorum.
1: Yeter kendini harap ettiğin. Biraz uyu lütfen.
3: Keşke uyuyabilsem.
1: Dinlenmeye ihtiyacın var. Bu şekilde daha da yıpranıyorsun. Yat hadi, gözlerinden uyku akıyor.
2: Anne, anne.
1: Şişt, sessiz ol, baban uyuyor.
2: Tamam, anne ne oldu biliyor musun?
1: Gel buraya, üstün başın toz içinde kalmış. Ne oldu sana böyle bakayım?
2: Onu gördüm.
1: Kimi?
2: Onu işte, Allah'ın Resulünü.
1: Şişt, sessiz dedim.
2: Tamam.
1: Yolda mı karşılaştınız? Konuştunuz mu?
2: Yok, uzaktan gördüm. Onu görünce kollarımı kuş gibi açıp çırpmaya başladım.
1: Nereden aklına gelir böyle şeyler?
2: Bilmem, öyle yapmak geldi içimden.
1: Allah Resulü ne yaptı?
2: Bana baktı, gülümsedi, sonra da el salladı.
1: Aferin, gel bir sarılayım sana yavrum. Öf, şuna bak, saçları ne kadar toza bulanmışsın. Nereden buluyorsun şu tozu, hiç anlamıyorum.
2: Anne, dışarıda her yer toz toprak.
1: Toprağın içine girip de yuvarlanıyor musun yavrum sen? Aç bakayım ağzını, ağzında da vardır senin.
2: Yok anne, karnıma gitmiştir hepsi.
1: Dur, o zaman gıdıklayarak çıkartalım onları. Gel buraya bakayım,
2: tamam,
1: gel.
2: Tamam, yeter. Bak babamı uyandıracaksın.
1: Canım yavrum benim.
2: Anne. Babama ne oldu anne?
1: Baban çok yorulmuş yavrum.
2: Ama yorgun olsa da benimle oynardı. Sadece üzgün olduğunda oynamıyor.
1: O da geçecek yavrum. Müsaade edelim, biraz dinlensin.
2: Tamam anne.
3: Hanzala, Hanzala, münafık Hanzala. Hayır hayır, ben münafık değilim. Sözümde dururum, yalan söylemem. Emanete ihanet etmem.
2: Baba!
3: Ne?
2: Baba!
3: Ya kalbin, o neden sürekli değişiyor?
2: Anladım ya.
3: Bilmiyorum.

0: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا.
1: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın.
2: Münafık Hamzalı.
1: Hayır, münafık değilim. Hayır.
3: Hamzalı, baba.
4: Geçti Hamzalı, geçti. Korkacak bir şey yok, rüyaydı, bitti.
1: Dayanamıyorum artık buna.
4: Git Hamzalı, git sor soruştur, birilerine danış. Nedir bu hal, öğren.
5: İçinden çıkamadığı bu duruma bir çare arayan Hanzala, Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti. Onun insanı sakinleştiren halinin ve dilinin güzelliğinin kendisine iyi geleceğini düşündü. Belki bir yol gösterir ve parçalanmaya başlayan ruhunu yeniden huzura kavuştururdu.
0: Gel Hanzala, gel, otur şöyle. Şimdi söyle bakalım, ne oldu sana böyle? Nedir yüzünde gezinen bu keder? Gözlerinden süzülen bu yaşların sebebi ne Hanzala?
1: Hanzala, Hanzala, münafık Hanzala.
0: Subhanallah, ne diyorsun sen Hanzala?
1: Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın.
0: Allah korusun, anlat bakalım, nedir bu içine düştüğün hal?
1: Ben değilim Ebu Bekir. Dünden bugüne, akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Nasıl olabilir bu Ebu Bekir? Söyle Allah aşkına. Nasıl bir anda yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken, sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. Yoksa ben bir münafık mıyım Ebu Bekir? Onun için mi böyle hissediyorum?
0: Olur mu öyle şey Hanzala? Elbette öyle değilsindir.
1: Resulullah'ın huzurundayken ruhum kuş gibi geliyor bana. O cennet ve cehennemi anlattığında gözümle görüyormuş gibi oluyorum. Sonra onun huzurundan ayrılıp çoluk çocuğa karıştığımda, işe güce geri döndüğümde her şeyi unutuyorum. Bu da bana çok ağır geliyor Ebu Bekir. Gökyüzünde uçarken kafese kilitlenmişim gibi geliyor.
0: Allah'a yemin olsun ki ben de aynı durumdayım Hanzala.
1: Kendimi suçlu gibi hissediyorum. Eşimin, çocuğumun yüzüne bakmaktan utanır hale geldim. Kimseye bir şey diyemiyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
0: Allah'ın Resulüne gidelim. Onu anlatalım. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
1: Gidelim öyleyse. Neyse çaresi bulalım.
5: Hazreti Ebu Bekir ve Hanzala el-Üseyyidi birlikte Allah'ın elçisinin huzuruna geldiler. Hanzala, Hazreti Ebu Bekir'le paylaştığı sıkıntısını Resulullah'a da arz etti. Onu dikkatle dinleyen Hazreti Peygamber, bunun üzerine şöyle buyurdu. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, siz her zaman yanımdan kalktığınız gibi kalsaydınız, melekler oturduğunuz yollar üzerinde ve yataklarınızda sizinle musafaha ederlerdi, dedi. Sonra bir müddet durdu ve gözleri yaşarmaya başlayan Hanzala'nın gözlerinin içine baktı ve tebessüm ederek, "Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle," dedi. Rahmet elçisinin bu teskin edici ve insan halini açıklayıcı duru sözleri Hanzala'yı çok rahatlattı. Bu hal münafıklık değil, aksine her insanın gündelik hayatında yaşayabileceği bir durumdu. Allah'ın Resulü, insanların içinden çıkamadığı durumları en yalın haliyle, insan tabiatının en saf biçimiyle ifade eder ve insanların aklı ve ruhundaki sıkıntıları giderirdi. Hanzala için de öyle oldu. Zaten rahmet elçisinin sözleriyle tüm dünyası aydınlanan Hanzala, yine onun sözleriyle ruhunun yeniden hafiflediğini hissetti ve aklı sükunete, kalbi huzura erişmiş bir şekilde evine, ailesinin yanına döndü.
3: Anne! Anne! Anne! Babam geldi anne.
4: Hoş geldin Hanzala.
5: Hoş bulduk.
4: Bakayım sana. Hala yorgunsun ama gözlerindeki endişe, yüzündeki keder silinmiş. Şükürler olsun.
1: Elhamdülillah. Aklımda, kalbimde huzurlu artık.
3: Baba, oyun oynayacak mıyız yeniden?
4: Yavrum, baban yorgun. Biraz dinlensin, ondan sonra oynarsınız.
3: Yorgun musun baba?
1: Evet yavrum. Ama bu oynamamıza engel değil.
3: Demiştim anne, babam yorgun olsa da benimle oynar. Yeter ki üzgün olmasın.
4: Evet, öyle demiştin.
3: Baba, bana yazı yazmayı öğretecektin. Unutma, tamam mı?
1: Unutmam, unutmam. Hadi sen içeri geç, yazı malzemelerini çıkar.
3: Hangilerini?
1: İyi olanları. Ceylan derisinden hazırlanmış olanları. Allah senden razı olsun. İyi ki varsın.
4: Allah senden de razı olsun Hanzala. Seni yeniden böyle huzurlu ve mutlu görmeyi özlemişim. Hep böyle kalırsın inşallah.
1: İnşallah. Lakin insan bu. Bazen öyle, bazen böyle.
6: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi benim bir oğlum var. Öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlanla bu kızı evlendirin. Ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi. Ebu Yahya Hureyn bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır." buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Seferde bulunduğumuz sırada devesine binmiş bir adam geldi. Açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin." buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybeder."

kaybettirir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.

Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Mina Kurban Bayramı günlerinde iki cariye onun odasında def çalmış, Hazreti Peygamber de sadece elbisesine bürünüp yatmış ve onları engellememişti. Az sonra gelen Hazreti Ebubekir bu manzarayı görür görmez onları azarlamış, Hazreti Peygamber ise "Bırak onları ey Ebubekir, her halkın bir bayramı vardır. Bizim bayramımız da bugünlerdir." buyurmuştu. Aynı şekilde Habeşlilerin mescitte sergiledikleri oyunlara bakması için Hazreti Ayşe'yi de götürmüş. Hazreti Ömer Habeşlileri azarlayıp kovmaya kalkışınca müdahale ederek "Bırak onları, gösterilerini güven içinde yapsınlar." buyurmuştu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

yoksulların sığınağı, Ümmül Mesakin, Zeynep binti Huzeyme. Hint bin Avf, yeryüzünün en kıymetli damatlarına sahip ihtiyar bir kadın olarak anılırdı. Asr-ı Saadet'in bu asil kadını 9 kız evlada sahip olma nimetine erişmişti. Üstelik bu kızların hepsi İslam'la şereflenmişlerdi. Her biri Resulullah'a mülaki olmuş, böylece hanım sahabiler arasında yer almıştı. Ailelerin İslamiyet'i tercih konusunda paramparça olduğu, kardeşlerin bir kısmının Müslümanlığı tercih ederken bir kısmının şirk inançlarında direndiği bir dönemde 9 kız kardeşin hepsinin Müslüman olması olağanüstü bir tabloydu. Bu o kadar kıymetli ve heyecan verici bir aile resmiydi ki Peygamber Efendimiz onları mümin kız kardeşler olarak adlandırmıştı. Bu mümin kız kardeşlerin hayat öyküsünde daha da şaşırtan ve hayranlık uyandıran husus yaptıkları evliliklerdi. Çünkü bu kız kardeşlerin evlilikleri anneleri Hint bin Avf'ın yeryüzünün en kıymetli damatlarına sahip kadını olarak kendisine gıpta edilen bir kadın olmasını sağlamıştı. Hint bin Avf, Fahri Kainat Efendimiz Resul-i Ekrem'e iki kızını vermişti. Bu kızlar Zeynep binti Huzeyme ve Meymune validelerimizdir. Zaten bu şeref Hint için yeterdi bile. Ancak Hind'in damatları arasında Peygamber Efendimizin amcası Abbas, diğer amcası Hamza, amca çocukları Hazreti Ali ve Cafer bin Ebi Talip ve can dostu Hazreti Ebu Bekir de vardı. Ashab-ı Güzey'nin en kıymetlileriyle akrabalık bağı kurmuş olmak Hind'in şerefine şeref katmıştı. Hind'in Resulullah'la evlenen ilk kızı Zeynep binti Huzeyme'dir. Zeynep, Peygamber Efendimiz'den önce Ubeyde bin Haris adlı sahabiyle evliydi. Ubeyde, Resulullah'ın görevlendirdiği ilk seriye komutanı ve İslam'ın ilk sancaktarıydı. Allah Teala Ubeyde'ye Bedir şehitlerinden biri olmayı nasip etti. Ubeyde'nin şehadetinden bir yıl sonra, Uhud gazvesinden önce Resul-i Ekrem, Ubeyde'nin emaneti Zeynep binti Huzeyme'ye sahip çıktı. Hicretin 3. senesinde, Ramazan ayında Resulullah Zeynep binti Huzeyme ile evlendi. Böylece Zeynep, Ümmühat-ı Mü'minin arasına katılmış oldu. Kimi tarihçilerse Zeynep'in Resulullah'tan evvel Abdullah bin Cahş'la evli olduğunu kaydederler. Bu tarihçilere göre ise Abdullah bin Cahş, Uhud Savaşı'nda şehit düştükten sonra Peygamberimiz Zeynep'le nikahlanmıştır. Peygamberimizin Zeynep'le evliliği, Müslümanlarla Zeynep'in kabilesi olan Amir bin Sasa kabilesi arasında bozulan ilişkilerin düzelmesinde önemli rol oynamıştır. Resulullah bu evlilikle hem bir şehit eşini onurlandırmış hem de bir kabilenin Müslümanlara yakınlaşmasına vesile olmuştur. Şu var ki Peygamberimizin evlilikleri içinde en kısa süreli olanı Zeynep'le olan evliliğidir. Zeynep evliliğinden 3 ya da 8 ay sonra Dar-ı Beka'ya intikal etti. Vefat ettiğinde henüz 30 yaşındaydı. Adeta zarif bir kelebek gibi peygamberin hayatına dokunmuş, çok geçmeden cennete kanatlanmıştı Zeynep. Resulullah'ın eşleri arasında Hatice validemizden sonra ilk vefat eden Zeynep binti Huzeyme'dir. Zeynep'in cenaze namazını Peygamber Efendimiz kıldırdı. Medine'nin cennet bahçesi Baki kabristanı müminlerin annelerinden İlk önce Zeynep binti Huzeyme'yi bağrına bastı. Zeynep binti Huzeyme hem cahiliye hem İslam döneminde cömertliği, yoksullara, muhtaçlara düşkünlüğü ve yardımseverliği ile tanınırdı. Bu yardımseverliği sebebiyle ona Resulullah'ın annesi sığınağı anlamına gelen Ümmül Mesakin lakabı verilmişti. Ümmül Mesakin, Peygamber Efendimiz'le çok az vakit geçirebilmişti ama ardında yoksul ve kimsesizlere düşkünlüğüyle elde ettiği bir nam bırakmıştı. Düşkünlerin kanadı, yoksulların sahibi olan peygamberin Ümmül Mesakin olan hanımı Zeynep, bu vasfıyla ne de çok benziyordu Fahri Cihan'a. Zeynep'in vefatından yaklaşık 4 sene sonra Peygamber Efendimiz
Hind'in diğer kızı, Zeynep'in ana bir kız kardeşi olan Meymune validemizle evlenmiştir. Meymune binti el-Haris, Resulullah'ın evlendiği son kadındır. Peygamberimiz Meymune ile evlenerek Zeynep'in ailesiyle bir kez daha akrabalık bağı kurmuş oldu.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Enes radıyallahu an çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer.

Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde, yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüt hüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey evvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en

0: güzel gülü, hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir, ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. Ebu Malik el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.
3: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir Müslümana kardeşine 3 geceden fazla küsmesi helal değildir. Birbirleriyle karşılaşırlar, o yüz çevirir, bu da yüz çevirir. Onların en hayırlısı ilk selam verendir.

Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Üveyris arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın.

vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, "Ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz," dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz," buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Birer kozadır yaşadığımız yer. Güven duyduğumuz yerlerde sarınırız bir tırtıl gibi. Huzur isteriz, adalet isteriz, yaşamak isteriz. Çıkınca kozamızdan özgürce hayata karışmak isteriz. Hayat güzel. Her gün yeniden başlarken umut doldurur içimize. Hele de hakkıyla bir yöneten varsa o toplumu ve yaşadığın toplumda ahlak kök salmışsa derinlere, yaşamak gerçekten yaşamak olur sen fark etmesen de. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimiz yüzyıllar evvelden buyurur bizlere. Yönetim işi ehil olmayan kimselere verildiği zaman kıyameti bekle diye. Yönetmek maharetli bir iştir çünkü, zordur. Bilgi ister, sabır ister, feraset ister, adalet duygusu ister. Bu en küçük yönetimden en büyüğüne kadar böyledir. Emir vermek, gücün cazibesine kapılmak değil, yönetilenlerin dertleriyle dertlenmek, onların yükünü paylaşmaktır asıl olan. Adalet terazisini şaşmadan cesaretle taşımak, her kararda hakkaniyetli olmak. Makamlar geçicidir çünkü, asıl kalıcı olansa geride bırakılan izdir. Bir toplumun, bir insanın gönlünde yer edebilmektir. İnsanı ve dahası toplumu şekillendiren yönetenlerin ahlakıdır. Ahlak kök salmışsa kişilerin vicdanına, insanlar güvenle yürür şehrin sokaklarında, çocuklar kaygısızca büyür, yaşlılar gözleri arkada kalmadan yaşanır. Ya ehil değilse yönetenler? Halkın güveni kırılır, umutlar susuz topraklar gibi çoraklaşır. Hem yöneten için hem yönetilen için bir imtihandır yönetim. Yöneten emaneti hakkıyla taşımakla, yönetilense iyiyi destekleyip yanlıştan sakındırmakla yükümlüdür. Bu denge bozulduğunda düzen de çözülmeye başlar. Önce güven zedelenir, sonra sözler anlamını yitirir ve sesler yükselmeye başlar. Vaatler yerine getirilmez, adaleti kişilerin tesis etmeye başladığı, merhametinse aramızdan çekildiği bir topluma dönüşürüz. Haklının değil, güçlünün sözü geçmeye başlar. Güç hikmetten ayrıldığında da zulüm kol gezmeye başlar. İşte bu yüzden büyük bir emanettir yönetim. Emanete sahip çık. Adaletin rehber, merhametin pusula olsun.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.
1: Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu. Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

0: İbn Ömer'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.
1: Ebu Zer'in içinde bulunduğu bir topluluğa uğrayan Hazreti Peygamber bir vesileyle onlara şu soruyu sorar. Allah'a en sevimli gelen amel nedir? Ve insanlar saymaya başlar. Bazıları namaz, bazıları zekat, bazıları da cihat diye cevaplandırır Peygamberimizin sorusunu. Efendimiz şu açıklamayı yapar. Allah'a en sevimli gelen amel, Allah için olan sevgi ve Allah için olan nefrettir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfirli zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
2: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

şu halime bak. Nasıl ki bahrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuma ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene rağm. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakıyla hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtüm nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden. Bu hasta ruhum artık ayırma hakimden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala ölümünü 60 sene ertelediği kimse için mazeret bırakmamıştır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Öyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Aiz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır" dediğini işittim. "Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn-i Ziyad Aize, "Sen otur, zira sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Aiz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi: "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca sabah namazında sünnetinin birinci rekatında Kafirun, ikinci rekatında da İhlas surelerini okuduğunu gözlemledim.

Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz Dolunay'a baktı ve "Siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz" buyurdu. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: "Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur." Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve "Hastalandın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" dedi. Cebrail de "Sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum" dedi. Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Nafi bin Cübeyr namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi: "Evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi: bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan iki namazı birbirine eklememeyi emretti."

Hazreti Peygamber'e en faziletli kazanç hangisidir diye sorulduğunda o sallallahu aleyhi ve sellem helal, makbul bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır diyerek cevap

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Malı uğrunda ölmek. Abdullah bin Amr diyor ki, ben Resulullah'ın şöyle dediğini işittim: malı uğrunda öldürülen kimse şehittir. Hadis-i şerifin Said bin Zeyd'den rivayet edilen uzun bir tariki vardır. Malı uğrunda öldürülen kimse şehittir. Çoluk çocuğu uğrunda veya kanı canı uğrunda yahut dini uğrunda öldürülen kimse şehittir. Ebu Davud söz konusu uzun rivayeti hırsızlarla vuruşma babında zikreder. Aynı yerde Abdullah bin Amr'dan rivayet edilen şu hadis de zikredilir: kimin haksız olarak malı istenir de vuruşur, mücadele eder ve öldürülürse o şehittir. Hadisi açıklayan Hattabi şunları söyler: Resul-i Ekrem söz konusu durumda olanlara şehit adını vermiştir. Bu demektir ki malını, çoluk çocuğunu ve dinini savunma esnasında öldürülen kimse sevap kazanır ve şehitlerin mertebesine ulaşır. Demek oluyor ki bu hadiste cephede fiilen savaşarak şehadet şerbetini içen ve dünya hayatına gözlerini yuman hakiki şehit değil, hükmen şehit kastedilmektedir. İslam iktisat nizamında helal mal ve meşru kazanç hayatın esasıdır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: Allah'ın geçiminize dayanak olarak hayatın esası kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Mal mukaddes bir emanettir. Bu yüzden Müslüman, eşkıya, hırsız ve soygunculara karşı canını ve malını korumak için mücadele vermek durumundadır. Çünkü onların eline geçen mal ve sermaye, silah, açlık ve sefalet olarak tekrar dönecek. Kendinin de içinde bulunduğu toplumu tehdit edecektir. Ecdadın, mal canın yongasıdır sözü, malın kutsi bir emanet olduğunu dile getirmiş olmaktadır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Pek kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Kitabımızın 263. sayfasındayız. Bugün yeni bir bahse başlıyoruz. Faslun fi tafdilihi bil mehabbeti vel hulle. Peygamberi Zişan Efendimizin Allah'ın sevgilisi ve dostu olması sıfatlarıyla ilgili bahsimiz. Bu iki sıfatla, vasıfla Efendimizin nasıl yüceltildiğini okuyacağız. Müellifimiz Kadı İyaz diyor ki, Allah ona rahmet eylesin. Câet bizâlikel ahbârus sahîhe ve ihtussa sallallahu aleyhi ve sellem alâ elsinetil müslimîn. Allah Teala Hazretlerini, Peygamberi Zişan Efendimizi sevdiğini gösteren, onu dost edindiğini belirten sahih hadisi şerifler vardır. Müslümanlar Peygamberi Zişan Efendimiz'i daha çok Habibullah, Allah'ın sevgilisi diye anarlar. Biz de öyle anıyoruz. Müellifimiz adeti olduğu üzere bir konuya başlarken ilk defa birinci hadisin senedini verir. Yine biz de öyle yapacağız. Uzun bir senet. Hicri 544 yıllarından Efendimiz'e gelinceye kadar geçen muhaddislerin, yani bu hadisi rivayet eden muhaddislerin isimlerini okuyacağız. Müellifimiz önce kendi hocasını söylüyor. O da kendi hocasını söyleyecek. Böylece asr-ı saadete gideceğiz inşallah. Akberena Ebu'l-Kasim ibn İbrahim el-Hatib ve gayruhu an Kerimete binti Muhammed. Kale haddesena Ebu'l-Heysem, kale haddesena Hüseyin ibnu Muhammedin el-Hafizu sema'an aleyhi, kale haddesena el-Kadi Ebu'l-Velid, kale haddesena Abdü ibnu Ahmet, kale haddesena Ebu'l-Heysem, kale haddesena Ebu Abdillah Muhammed bin Yusuf, kale haddesena Muhammed bin İsmail. İmam Buhari'ye daha yeni geldik. Vefatı 256. Kale haddesena Abdullah ibn Muhammed, kale haddesena Ebu Amir'in, kale haddesena Füleyh, kale haddesena Ebu Nadri, an Büşr ibn Sa'idin, an Ebi Sa'idin, anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Bu uzun senet ile sevgili kardeşlerim, Ebu Said el-Hudri radıyallahu bari hazretlerinin Fahri Kainat Efendimiz'den rivayet ettiğine göre Fahri Cihan Efendimiz şöyle buyurmuştur. Lev kuntu muttahizen halilen gayra rabbi lettehaztu Ebu Bekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şayet ben Allah Teala Hazretlerinden başka bir dost edinecek olsaydı, ne demek istiyor? Benim dostum Allah'tır. Allah Teala'dan başka bir dost edinecek olsaydım, Ebu Bekir'i dost edinirdim, buyuruyor. Hadisin tamamı şöyle, arkadaşlık konusunda da, malını harcama konusunda da, insanların en cömerti Ebu Bekir'dir. Efendimiz böyle buyuruyor. Arkadaşlık konusunda da, malını Allah rızası için harcama konusunda da, insanların en cömerti Ebu Bekir'dir. Şayet ümmetimden birini dost edinecek olsaydım, Ebu Bekir'i dost edinirdim. Fakat İslamiyet sebebiyle olan kardeşlik ve sevgi şahsi dostluktan daha değerlidir. İslamiyet için olan kardeşlik, sevgi şahsi dostluktan daha değerlidir. Evet, ben onu arkadaşım olarak, kardeşim olarak seviyorum demek istiyor Peygamber Efendimiz. İnşallah biz de birbirimizi
İslam kardeşi olduğumuz için sevelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e duyduğu teşekkürü de böylece ifade ediyor. Yani ta çocukluk arkadaşı onun zaten. Arkadaş olarak da mükemmel bir insandır. İslam'a yaptığı hizmetler itibariyle de bulunamayacak bir insandır. Eğer dost edinecek olsaydım ben onu dost edinirdim ama benim dostum Allah'tır buyuruyor. Resulullah'ın dostu Allah'tır. Ve fi hadisin ahar

Bir başka hadisi şerifte de Resul-i Kibriya aleyhi ekmelü tahaya Efendimiz buyuruyor ki ve inne sahibekum halilullah. Sizin arkadaşınız, yani kendini kastediyor. Ben sizin arkadaşınız Halilullah'tır. Allah'ın dostudur. Hani biz hep Hazreti İbrahim için Halilullah deriz değil mi? İbrahim Halilullah deriz. Evet, o da Allah'ın dostudur. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın dostudur. Buna temas edeceğiz. Ve min tarihi Abdullah ibn Mes'ud ve kad ittehazallahu sahibekum halila. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu rivayet ettiği başka bir hadisi şerife göre Allah'ın Resulü şöyle buyurmuştur. Allah Teala sizin arkadaşınızı kendisine dost edinmiştir. Beni Allah Teala kendisine dost edinmiştir. Onun için ben Allah'ın dostuyum. Ve an İbni Abbas'ın kale, çok enteresan bir hadisi şerif okuyacağız. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Celese nasul min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme yentazirune kale feharaca hatta iza dena minhum semi'ahum yetezakerun fesemi'a hadisahum fekale ba'duhum aceben innallâhe ittehaze İbrahim'e min halgihi halile. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yanına gitmek üzere evinden çıktı. Ashab-ı kiram da onun yanlarına gelmesini bekliyorlardı. Ashabın yanına yaklaşınca onların bir konuda hararetli hararetli konuştuklarını duydu. Adeta şeyi de fark etmedi, Efendimizin gelmekte olduğunu da fark etmediler. Konuşuyorlar bir mevzu üzerinde, heyecanlı heyecanlı. Efendimiz onları dinlemeye başladı. Ne konuşuyorlar acaba böyle? İçlerinden biri şöyle diyordu. Arkadaşlar ben şu işe hayret ediyorum. Allah Teala yarattığı kullardan birini, Hazreti İbrahim'i kendine dost edinmiştir. Böyle diyor. İşte onlar da İbrahim Aleyhisselam'ın Halilullah olduğunu biliyorlar. Biri böyle söylüyor. Allah Allah diyor. Yani Allah Teala yarattığı kullardan birini kendine dost edinmiş. Ve kâle âhar, bir diğer sahabi söze girdi. Dedi ki, bi acebe min kelami Musa kellemehullahu teklime. Kur'an-ı Kerim'den konuşuyorlar. Allah Teala'nın Hazreti İbrahim'i dost edilmesinden daha hayret verici bir şey var. Arkadaşlar, o da Hazreti Musa ile konuşmasıdır. Allah konuşur mu bir insanla? Hazreti Musa ile konuşmuş. Ya bu daha hayret verici diyor. Ve kâle âhar, üçüncü bir sahabi söze karışıyor. Diyor ki, fe İsa kelimetullahi ve ruhuhu. Bundan da garibi var arkadaşlar diyor. Hazreti İsa'nın Allah Teala'nın kelimesi, sözü, yani kün, ol emriyle olması ve ruhu, ruhullah olmasına ne diyeceksiniz? Bu durum sizin söylediklerinizden daha hayret verici değil mi? Şimdi herkes bir başka peygamberin sahip olduğu bir meziyeti zikrederek hayretlerini dile getiriyorlar. Ve kâle âhar, dördüncü bir sahabi de diyor ki, ve Adem Mustafa'hullah, benim hayret ettiğim bir şey de diyor, Allah Teala Hazreti Adem'i seçkin kılmıştır. Buna ne demeli diyor. Seçkin kılmış. Kulları arasında Adem'i seçkin kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor diyor. Bu sahabiler neyi tartışmak istiyorlardı sevgili kardeşlerim? Bu sözlerinden şunu anlıyoruz. Bu dört peygamberin Resulullah Efendimiz'e göre daha üstün olduğunu düşünüyorlardı. Böyle zannediyorlar. Aralarında bunu konuşuyorlar. Ve buna hayret ediyorlardı. Allah Allah. Filan peygambere Allah Teala böyle bir özellik vermiş. Falana böyle bir özellik vermiş. Feharaca aleyhim feselleme. Efendimiz onları dinliyordu bir

Geldi ama onu pek fark etmediler. Efendimiz yanlarına geldi ve selam verdi. Ve şöyle buyurdu ve Halid şöyle buyurdu. Kad semitu kelamekum ve acebekum. Sizin ne konuştuğumuzu ve neye hayret ettiğimizi dinledim. İnnallâhe Teâlâ ittehaze İbrahim'e halilen ve huve kezalik. Ve Musa neciyullah ve huve kezalik. Ve İsa ruhullah ve huve kezalik. Ve Adem istafahullah ve huve kezalik. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben sizin ne konuştuğumuzu duydum. Nelere hayret ettiğinizi de duydum. Dediklerinizin hepsi doğru. Allah Teala İbrahim aleyhisselamı kendisine dost edinmiştir. Evet, bu doğrudur. Musa peygamber ile doğrudan konuşmuştur. Bu da doğrudur. Meryem suresinin 52. ayeti kerimesinde Hazreti Musa hakkında Allah'ın doğrudan konuştuğu kimse anlamında ayeti kerime geçiyor. Neciyullah ifadesi geçiyor. İsa peygamber Allah'ın ruhudur. Bu da gerçektir. Adem Safiyullah'tır. Yani Allah Teala'nın seçtiği bir insandır. Bu da doğrudur. Söze böyle başlıyor Peygamber Efendimiz. Konuştuklarınızın hepsi doğru. Ela ve ene Habibullahi ve la fahr. Ve ene hamilü livail hamdi yevmel kıyameti ve la fahr. Ve ene evveli şafiin ve evveli müşeffain ve la fahr. Şunu iyi bilin ki ben de Allah'ın Habibi, Allah'ın sevgilisi. Bunu övünmek için söylemiyorum. Kıyamet gününde livaul hamdi, hamd sancağını ben taşıyacağım. Kıyamet gününde Adem ile diğer peygamberler benim sancağımın altında olacak demek istiyor peygamberimiz. Evet, diğer peygamberler hakkında dediğimiz doğru ama kıyamet gününde onlar benim sancağımın altında bulunacaklar. Ama ben bunu da övünmek için söylemiyorum size. Bir gerçeği haber vermek için söylüyorum. Allah Teala'dan ilk defa şefaat etmek isteyen ve şefaati ilk defa kabul edilen ben olacağım. Yani geçen dersimde de söylemiştim. O gün öyle dehşetli bir gün ki kıyamet günü hiçbir peygamber Allah Teala'nın huzuruna çıkıp da konuşmaya cesaret edemeyecek. İnsanlar kendilerine geldikleri halde. Ey Adem babamız, ey Hazreti Nuh, ey Musa peygamber, ey İsa aleyhisselam. Bakın dehşet içindeyiz. Güneş tepemizde. Perişan olduk, mahvolduk. Bekliyoruz. Evet, o gün öyle dehşetli bir gün. Evet. Allah Teala'nın huzuruna gidin söyleyin de şu hesap bir an önce başlasın. Biz de bu çileden kurtulalım diyorlar. Onlar ne diyor? Bugün Allah Teala son derece gazaplıdır. Ben onun huzuruna çıkıp da konuşma cesaretini kendimde bulamıyorum. Her biri böyle diyecek. Ve Peygamber Efendimiz'i gösterecekler. Gidin, Muhammed Aleyhisselam'a gidin. Bugün meydan onun meydanıdır. Bugün konuşma yetkisi ona aittir diyecek ve ona gelecekler. Bugün ilk şefaat isteyen ben olacağım ve şefaati ilk kabul edilen. Hadi şefaat et denilen peygamber ben olacağım ama ben bunu da size övünmek için söylemiyorum. Ve ene evvelü men yuharriku halagal cenneti fe yeftahullahu li fe yudkhiluniha ve ma'iyye fukara'ul mü'minin ve la fahr. Ve ene ekremul evveline vel ahirine ve la fahr. Cennet kapısını açmaları için cennetin kapısının halkasını ilk defa ben vuracağım. Açın kapıyı diyeceğim. Cennetin önüne ilk defa gelip cennet kapısının halkasını açın diye ilk defa vuracak şahıs ben olacağım. Cenab-ı Hak da cennetin kapısını benim için açacak. O sırada yanımda müminlerin fakirleri olacak. Allah Allah, müminlerin fakirleri olacak. Allah Teala beni onlarla birlikte cennete koyacak. Demek ki ilk defa cennete kim girecek?

0: Tabii bu şunda şüphe yok. Yani o güneşin karşısında mı bekleyecek o zengin insanlar? Eğer Allah Teala'nın emrettiği tarzda hareket etmişse, malını mülkünü Allah rızası için harcamışsa, fakiri fukarayı gözetmişse, o kadar beklemeyecek tabii. O da hani Efendimizin bir hesabı var ya, müminler kıyamette mahşerde bir farz namaz kılacak kadar bekleyecekler, sonra cennete gelecek. O zengin kardeşlerimiz Allah Teala'nın istediği şekilde hareket etmişlerse elbette onlar için böyle eziyet çekme yok, sıkıntı çekme yok. Ben önce gelen varlıklarında, sonradan gelecek olan varlıklarında en değerlisiyim. Bunu övünmek için söylemiyorum. Allah Teala böyle buyuruyor. Ben size haber vermek için söylüyorum bunu, buyuruyor. Ve böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah katındaki itibarını, değerini ashab-ı kirama anlatmış oluyor. Tabii anlattığı daha başka şeyler de var. Müellifimiz onu da haber veriyor, diyor ki: "Ve fi hadisi Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu min kavlillahi teala li nebiyyihi sallallahu aleyhi ve sellem inni ittehaztuke halila fehüve mektubun fittevrat esbu habiburrahman." Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir kutsi hadisi şerif var. Bu hadise göre Allah Teala Habibi Ekrem'ine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurmuştur: "Ey Resulüm, ben seni kendime dost edindim. Bu gerçek Tevrat'ta şöyle yazılıdır." Tevrat'ta varmış şimdi söyleyeceğimiz husus. "Sen Rahman'ın sevgilisisin." Nerede Tevrat'ta? Hani biz de okuyoruz. Tahrif ettikleri Tevrat ayetlerinden biridir bu. Çıkardıkları Yahudilerin, hahamların, Peygamber Efendimizin şanına dair Tevrat'ta geçen bütün ayetleri çıkartmışlardır, atmışlardır. Tahrif etmişlerdir, bozmuşlardır Tevrat. Demek ki bu da Tevrat'ta yazılıymış. Muhammed Allah'ın sevgilisidir. Peki, burada kalalım. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizi salih kullarından eylesin. İslam'ı her zaman yüceltsin. İslam'a hizmet edenlere muvaffakiyet nasip eylesin Yüce Rabbim. Ve hepimizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatih.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir?" diye sordu. Sahabiler, "Ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır," buyurdu.

İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklinde çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi. Yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk, dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa vallahi iman etmiş olmaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.

0: Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size söyleyeyim mi buyurdu ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. Evet ya Resulallah dedik. Resulullah Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik dedi. Ve bunu o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa diye arzuladık.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kavarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki, üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla, hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında, bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı, göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabıyla birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim" dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır" dediler. "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum" dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebu Bekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu.

Cabir bin Semüre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler ya Resulallah melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinlenmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun ve Fatıma'nın radıyallahu anha kapısını çalmış ve kendilerine namaz kılmayacak mısınız diye seslenmiştir.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar. Senin desteğinle düşmanla savaşırım.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bin Hattab'a bir hediye göndermiş. Hazreti Ömer de hediyeyi iade etmişti. Bunun üzerine Allah Resulü onu niçin reddettin diye sordu. Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü, bizden biri için en hayırlı olanın hiç kimseden hiçbir şey almamak olduğunu sen bize haber vermemiş miydin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu dilenmek suretiyledir. Ama dilenmeksizin olursa o Allah'ın sana verdiği bir rızıktır buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Öyleyse bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki bundan böyle hiç kimseden bir şey istemem. İstemeksizin bana gelen her şeyi de alırım.

0: Hayber Yahudilerinden Amir'in Yeser adında Habeşli zenci bir kölesi vardı. Bu köle Amir'in davarlarını güderdi. Efendimizin Hayber'i kuşattığı sırada Hayberlilerin silaha sarıldıklarını gören Yeser onlara, "Siz ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu. Onlar da, "Şu peygamber olduğunu söyleyen kişiyle çarpışacağız," dediler. Onların cevabındaki peygamber sözü, ruh dünyasında anlatılması mümkün olmayan bir tesir bıraktı Yeser'in. Müslüman olup bu peygambere inanmak istedi ve sürüsünü doğruca Allah Resulü'nün bulunduğu tarafa doğru sevk etti. Efendimizin yanına geldi ve ona, "Ey Muhammed, sen neler söylüyor ve nelere davet ediyorsun?" diye sordu. Efendimiz, "İslam'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğumu kabul etmeye davet ediyorum," dedi. Yeser, "Ben böyle şehadet getirir ve Allah'a iman edersem benim mükafatım nedir?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu iman ve şehadet üzerine ölürsen senin mükafatın cennettir," buyurunca Yeser, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'ı anlat," dedi. Efendimiz İslam'ı anlattı. Yeser anlatılanları ilgiyle dinledi ve Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra, "Ey Allah'ın Resulü, ben şu davarların sahibi Amir'in işçisiyim. Bu davarlar benim yanımda bir emanettir. Şimdi ben bunları ne yapayım?" diye sordu. Efendimiz, "Onları karargâhtan dışarı çıkar. Onlara bağırıp kov ve gitmeleri için ufak taşlar at. Muhakkak ki Yüce Allah sana emanetini eda ettirecek, onlar sahiplerinin yanına döneceklerdir," buyurdu. Yeser hemen kalkıp yerden bir avuç küçük taş alıp davarlara attı, onları kovaladı. Davarlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye girinceye kadar topluca ilerlediler. Sahiplerinin yanına döndüler. Sürü sahipsiz gelince Amir, kölesi Yeser'in Müslüman olduğunu anladı. Yeser doğruca muharebeye koştu. Hayber kalesine sancağı diken Hazreti Ali'nin peşinden kaleden içeri daldı. Daha bir vakit bile namaz kılamadan, bir tek secde bile yapamadan Yahudilerin attıkları taşla şehit oldu. Yeser Efendimizin yanına getirilip sırtüstü yatırıldı. Üzerine bir örtü örtüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönüp baktı ve şöyle buyurdu. "Şimdi onun yanında iki melek gördüm. Melekler Yeser'in yüzünden tozları silerken Allah senin yüzünü toza toprağa bulayanın yüzünü toza toprağa bulasın. Seni öldüreni öldürsün," demekteydiler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir.

0: Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Teyze anne gibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah şöyle dedi. Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı."

0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıkarken devesinin üzerine iyice yerleşince itaat altına almaya gücümüzün yetmediği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'ı tesbih ederim. Şüphe yok ki dönüp dolaşıp ona varacağız. Allah'ım bu yolculuğumuzda bizi iyilik ve takvaya ve razı olacağın amellere muvaffak kılmanı dileriz. Allah'ım bu yolculuğumuzu kolaylaştır ve yolumuzu kısalt. Allah'ım seferde bizim yardımcımız, ailemizi koruyacak olan sensin. Allah'ım yolculuğun zorluklarından, perişan hallerinden ve seferden dönünce malımızda, ailemizde ve çocuklarımızda üzüntü verici kötü haller görmekten sana sığınırım der, dönüşünde de bunları okurdu. Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek ve Rabbimize hamd ederek dönüyoruz sözünü de ilave ederdi. Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın? Ben, ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi, deyince, kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın? Buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içimden keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım dedim.

Üsame bin Şerik şöyle demiştir. Bedevilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şu işi yapmakta bize bir günah var mıdır? Falan şeyde bize bir günah var mı? Diye sorularına şahit oldum. O sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Allah sorduğunuz şeyleri işleyenlerden günahı kaldırmıştır. Ancak din kardeşinin onurundan bir şey kırpan kimse bu hükmün dışındadır. İşte günah olan budur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve heyyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm anne babaya iyilik etmek ve akrabayı gözetmek. Ve an Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anhuma, Allah Azze ve Celle her ikisinden razı olsun. Kale, dedi ki, أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. Bir adam Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. فقال, dedi ki, أبايعك على الهجرة. Ben sana biat ediyorum. Hicret etmek üzere, والجهاد, ve cihat etmek üzere. Ve ben bunu ابتغي الأجر من الله تعالى, Allah Azze ve Celle'nin katından sevap umarak, karşılık umarak yapmak istiyorum. Buraya hicret edeceğim, yani Medine'ye, ve buradan Allah yolunda cihad edeceğim. Yeter ki Allah'ın sevabına, ecrine kavuşayım, o benden razı olsun. Kale, Allah'ın Resulü buyurdu ki, فَهَلَّكَ مِنْ وَالِدَيْكَ اَحَدٌ حَيٌّ. Peki senin ana babandan hayatta olan var mı? Kale, adam dedi ki, نَعَمْ بَلْ كِلَهُمَا. Evet, hatta her ikisi hayatta. Kale, Resulullah buyurdu ki, فَتَبْتَغِ الْأَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى, ve sen Allahü Teala'dan sevap umuyorsun. Cenab-ı Hakk'ın ecrini umuyorsun. Öyle mi? Kâle, adam dedi ki, نَعَمْ, evet. Kâle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, فَرْجِعْ İlâ vâlideyka. O zaman sen şimdi ana babanın yanına dön. Madem sevap kazanmak istiyorsun ve anne ve baban her ikisi hayatta, sağ, şu halde sevabın büyüğü orada. Fırca ilâ vâlideyka. Hemen anne babanın yanına dön. Fe ehsen sohbetahuma, ve o ikisine güzelce eşlik et. Onların bakımını, dostluğunu, arkadaşlığını en güzel şekilde yerine getir. İşte sana Allah'ın rızasının en büyüğü, madem bunun peşindesin, diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişinin Medine'ye hicret etmesini engellemiş. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den çıkardığı ordularda, seriyelerde, gazvelerde yer almasını istememiş. Madem ki henüz anne baban hayatta, şu halde onlara bakman senin için Allah Azze ve Celle katında daha büyük sevap. Bu okuduğumuz rivayet muttefakun aleyh bir rivayet. Yani hem İmam Buhari'nin sahihine aldığı, hem de İmam Müslim'in sahihine aldığı düzeyde sahih bir rivayet. وَهَذَا لَفْضُ مُسْلِمٍ Bu okuduğumuz ise Müslim'deki lafız. Malum hadisin tariki değiştikçe lafızları değişir. Bu okuduğumuz Müslim'in lafzıymış. وَفِي رِوَيَةٍ لَهُمَا Yine hem Buhari'nin hem de Müslim'in rivayet ettiği başka bir rivayette جَاءَ رَجُلٌ Bir adam çıka geldi. فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ Ve cihat yapmak hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. Yani orada biat edeyim, hicret edeyim, cihad edeyim gibi biat temelli bir anlatım şeklinde değilmiş. Kısaca durumu özetler bir şekilde cihat için izin istemiş. Fekale Resulullah da o kişiye demiş ki اَحَيُّنْ وَالِدَاكَ Anam baban sağ mı senin? Kale adam demiş ki nam veya genç. Kale Resulullah buyurmuş ki fefihime fecahid. Şu halde onların hoşnutluğu için onların memnuniyeti uğrunda var git cihad et. Senin cihadın şu anda onların hoşnutluğu. Muhtemelen Resulullah sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiye anne babasıyla ilgili daha başka şeyler de sormuş olabilir. Yani onlara bakacak başka kardeşin var mı? Sen buraya gelip cihada katıldığında ardında onlar ne halde kalacak? Ve muhtemelen aldığı cevaba göre onların hani bakacak, gözetecek başkaca kimseleri yok. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun Medine'ye gelerek hicret etmesini ve sonrasında da sürekli Medine'den hareket eden orduların içerisinde yer alarak cihat etmesini istemedi. Annen baban oracıkta zaruret içerisindeyken senin gelip burada ekstra sevap kazanayım diye cihad etmen doğru değil. Hani seferberlik olur, topyekün herkesin cepheye koştuğu bir durum olur, o ayrı. Orada geride bıraktığına bakmaz insan. Çünkü eğer vatanın muhafazası yapılmaz ise o düşman gelir, geride olanların da malına, mülküne, namusuna, ırzına taarruzda bulunur. O bakımdan farz cihat durumunda, yani seferberlik durumunda elbette genciyle, yaşlısıyla herkes cepheye koşar, cihada koşar, savaşa koşar. Ama normal zamanlarda seferberliğin olmadığı, dolayısıyla herkesin savaşa çağrılmadığı durumlarda birilerinin gönüllü olarak ekstradan sevap kazanmak için katılım sağladığı durumlarda bu kez böyle şeyler gündeme geliyor. Yani sen hayatın içerisinden çıkıp geliyorsun ama geride kalanların durumu ne? Ailenin durumu ne? Başta anne ve babanın durumu ne? Onları çaresiz bırakarak, onları perişan bırakarak nafile bir cihada çıkamazsın. Dolayısıyla buradaki durum da böylesi bir durum olmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geride annesini babasını bakımsız bırakan bir delikanlının savaşa katılma yönündeki, ki o da önce Medine'ye hicret ederek oluyor, hem hicretini hem de cihada katılımını onaylamamış. Sen git, annem baban yanında cihad et demiş. O bakımdan diğer rivayetteki fefihime fecahid ifadesi çok dikkat çekici. Yani senin orada yaptığın da bir cihat aslında. Bakar mısınız, biz anne ve babamızın yanında cephede kılıçların gölgesinde canla başla cihad eden kimselerin sevabını kazanma imkanına sahipmişiz de bunu göz ardı etmişiz. فَف۪يهِمَا فَجَاهِدْ. Bir kimsenin anne ve babasının rızasını kazanmak üzere, tabii esasen bu Allah'ın emri dolayısıyla oluyor, anne ve babasının hoşnutluğunu Cenab-ı Hakk'ın rızası uğrunda kazanmaya çalışıyor. Yoksa Allah'ın rızası olmasa kişi hayatta belki ne anne, ne baba, ne kardeş, ne evlat, hepsinden vazgeçebilir. Çünkü insanlar arası ilişki eğer bir yere çıkmıyor ise, eğer sonrasında kalıcı bir değere dönüşmüyor ise zaten baştan hiç demektir. Sonrası da hiç olacaktır. Arasının da hiç olması hiçbir şeyi değiştirmez. O bakımdan seküler hayat anlayışı başıyla, ortasıyla ve sonuyla birer hiçten ibarettir. O yüzden onlar kendi hayatlarını ebeveynlerine bakarak zayi etmek istemezler. Bir an önce onlardan kurtulmayı denerler. Halbuki müminler

0: başıyla yaratan Allah Azze ve Celle'ye dayanan, ortasıyla sınayan Cenab-ı Hakk'ın yokladığı, sonuyla da yine yaratan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıldığı bir anlayışa sahiplerdir. Ve bunun neticesinde de bitimsiz, sonu gelmeyen, ebedi bir saadete doğru adım adım yol alırlar. Dolayısıyla anne babasına yaptığı her iyiliğin sonsuza attığı bir imza gibi kendi akıbetiyle ilişkili bir netice vereceğini bildiğinden motive olur. Ben de bu iki yaşlıyla uğraşarak hayatımın en güzel yıllarını heder ediyorum demez. Hayatımın en güzel yıllarında en büyük yatırımı yapıp gerçek hayatım için hazırlık yapıyorum diye düşünür. O yüzden o hayatları için hazırlık yapmayanlar hayatlarını yatırımla değil de harcamayla ve kayıpla geçirenler öteye geçtiklerinde ya leytani qaddamtu li hayati, keşke ben de bu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim, hazırlık yapsaydım, yatırım yapsaydım diye iç çekerler. Pişmanlık ve nedamet ile dolu bir akıbet onları bekler. Dolayısıyla savaş meydanındaki o en zorlu koşulların eşdeğer sevabına evin içerisinde anne babana hizmet ederek kavuşmak istemez misin? Bu olağanüstü bir fırsat olsa gerek. Resulullah'ın anne baba uğrundaki çabayı ve gayreti cihat olarak isimlendirmesi paha biçilmez değerdedir. O yüzden o kişiye seni cihattan alıkoymuyorum, daha sevap bir cihada gönderiyorum dercesine git anne baban uğrunda cihad et deyivermiş. Ne mutlu hiç cephe yüzü görmediği halde anne ve babasının memnuniyeti için ev içerisinde cihad edebilen o kahramanlara, erkeğiyle kadınıyla. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumayı sürdürüyoruz. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi.

peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki ben günde 70 defadan fazla Allah'tan bağışlanma diliyorum. Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız.

0: karşı gelip hak ve hakikatten ayrıldığı için şeytan olarak adlandırılmıştır. Allah'ın huzurundan kovulan iblis, Rabbinden kıyamete kadar kendisine müsaade etmesini istemiştir. Yüce Rabbimiz kendisine mühlet verince bu sefer de kendisinin kovulmasına sebep olarak gördüğü insanoğlunu saptırmak için var gücüyle çalışacağını, onlara türlü vesveseler vereceğini ve Ademoğullarını doğru yoldan alıkoyacağını ifade etmiştir. Cenab-ı Hak ise iblise, "Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır." diye buyurmuştur. Artık şeytan olarak anılan iblis hiç boş durmadı. İlk iş olarak kendisinin saptırılmasına sebep oldukları düşüncesiyle Hazreti Adem ve Hazreti Havva'yı cennetten çıkarmak istedi. Bu yüzden onlara vesveseler vermeye başladı. Onlara, Allah'ın cennette kendilerine yasak kıldığı meyveyi yediklerinde melek olarak orada sonsuza dek kalabileceklerini söyledi. Hazreti Adem ve Hazreti Havva bu vesveseye uyup melek olma ve cennette ebedi kalma umuduyla Rablerinin koyduğu yasağı çiğneyince cennetten dünyaya gönderildiler. Ancak her ikisi de yaptıklarına pişman oldular ve birlikte Rablerine şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah Teala, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın tevbelerini kabul ettiğini Kur'an-ı Kerim'de haber vermiştir. Artık kim iblisin yolundan gider, onun gibi kibirlenir, hatasına tevbe etmek yerine günahında ısrar edip insanları kötülüğe sürüklerse, şeytanlar topluluğuna katılmış, dünyasını ve ahiretini harap etmiş olur. Kim de Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın yolundan gider, hatasına tevbe edip Rabbinin rahmetine sığınır, onun emir ve yasaklarını gözetirse, dünya mutluluğu ve ahiret cenneti onu beklemektedir.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim. Anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi işler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecenin sonunda kalkamayacağından korkan kimse vitir namazını gecenin evvelinde kılsın. Gecenin sonunda uyanacağını ümit edense gecenin sonunda kılsın. Zira o vakitte kılınan namazda melekler hazır bulunur. İşte bu daha faziletlidir.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

0: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu. Ubade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akrabayla ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Meşru bir işten helal rızık kazanan kimse o işe devam etsin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" cevabını verince, onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte namaz kıldım. Kıyamı o kadar uzattı ki kötü bir iş yapmayı bile düşündüm dedi. Ne yapmayı düşündün denilince peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamda bırakıp oturmayı düşündüm dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca gençlerle sohbetine başladı. Sevgili çocuklar, bugünkü dersimize başlamadan önce şöyle biraz hatırlayalım bakalım eskileri. İranur Dağı'nda Allah'tan ilk emir geldi, Hazreti Muhammed peygamber oldu. İlk olarak yakın akraba ve dostlarını İslam'a davet etti. Ama öncelikle şunu belirteyim ki ilk Müslüman Hazreti Muhammed'dir. Kendisine gönderilen Kur'an-ı Kerim'e samimi bir şekilde ilk inanan, Allah'a hakkıyla iman eden Hazreti Muhammed'dir. Önce kendisi inanmış, sonra da diğer insanları İslam'a davet etmiştir. Bir insan inanmadığı bir şeye kimseyi çağırmaz, çağıramaz zaten. Peygamber Efendimiz Allah'tan aldığı emir gereği önce yakın çevresinden başladı. Daha sonra da tanıdığı tanımadığı herkesi İslam'a çağırdı. İlk zamanlar peygamberimize inananların çoğu gençlerden oluşuyordu. İlk Müslümanlar düşünen, toplumda sevilen sayılan insanlardı. Zaten inatçı olmayan ve doğrulara gönül kapısını kapatmayan herkes İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu anlar. Peygamber Efendimiz'den sonra ilk iman eden de eşi Hazreti Hatice'dir. Hatırlarsanız Hazreti Muhammed'e ilk vahiy geldiği zaman Hazreti Hatice'nin nasıl davrandığını biliyoruz değil mi? O elbette eşi Hazreti Muhammed'i çok iyi tanıyordu. Yalan söylemeyeceğine, Allah katında önemli bir yerinin olacağına inanıyordu. Bu yüzden İra'da yaşadıklarını anlatan Peygamber Efendimiz'e hemen iman etmişti. Hiç tereddüt göstermedi ve ona şöyle dedi: "Sana müjdeler olsun ey Muhammed, vallahi Allah senin hakkında hayırdan başka bir şey yapmaz. Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Sana Allah'tan gelen hak ve gerçektir." Hazreti Hatice böyle söylemiş ve vefat edinceye kadar da sözünde durmuştu. İslamiyet'i yaşayarak en büyük İslam kadınlarından olmuştu. Nasreddin Hoca öğrencilerinden Ali Hamza'yı yanına çağırdı. "Ali Hamza, söyle bakalım, çocuklardan Peygamber Efendimiz'e ilk inanan kimdi? Hatırlıyor musun?" Ali Hamza biraz düşündü, sağa sola baktı, aklına gelmedi. Bu arada bazı öğrenciler sorunun cevabını vermek için sabırsızlanıyordu. Nasreddin Hoca Zeynep'e söz hakkı verdi, o da hemen doğru cevabı söyledi. "Çocuklardan ilk Müslüman Hazreti Ali'dir hocam." "Aferin Zeynep, doğru söyledin. Aslında çocukların hepsi zaten Müslümandır. Daha sonra büyüyünce ya Müslümanlığa devam eder ya da başka bir dine inanır. Ama Hazreti Ali'nin Müslümanlığını ifade etmesinin bir hikayesi var, onu anlatayım. Ali Hamza, sen de iyi dinle, tamam mı?" Ali Hamza başını salladı. "Tamam hocam." "Ebu Talib'in oğlu Ali dünyaya geldiğinde Peygamber Efendimiz yeni evlenmişti. Ebu Talib'in maddi durumu sınırlı ve ailesi kalabalıktı. Bu yüzden amcasına destek olmak için Ali'yi yanına aldı. Bir gün Hazreti Muhammed'le Hazreti Hatice namaz kılıyorlardı. 10 yaşlarında olan Hazreti Ali şaşırdı. Çünkü bu hareketleri daha önce hiç görmemişti. Onlara ne yaptıklarını sorunca şu cevabı aldı: "Bizim bu yaptığımız namaz ibadetidir. Bizi yaratan Allah'a karşı sevgi ve saygımızı, bağlılığımızı sunmak için bu ibadeti yapar, dua ederiz. Allah'ın varlığına ve birliğine inananlar, puta tapmayanlar, yani Müslümanlar bu ibadeti yaparlar. Ey Ali, ben de seni bu dine inanmaya davet ediyorum." Hazreti Ali daha önce duymadığı bir davetle karşı karşıyaydı. Çocukluğun verdiği duyguyla cevap verdi: "Ben bu dediklerinizi daha önce hiç duymadım. Babama bir danışayım, sonra karar veririm." Peygamber Efendimiz bir şey söylemedi. Fakat Hazreti Ali o gün ve gece boyunca hep bu daveti düşündü. Düşündükçe de kalbi İslam'a ısındı ve ertesi gün harika bir cevapla imanını dile getirdi: "Ben İslam'a inanıyor, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed'in kulu ve peygamberi olduğuna iman ediyorum. Dün babama danışacağımı söylemiştim ama onunla hiç konuşmadım. Allah beni yaratırken babama sormadı ki, ben ona inanırken babama danışayım. Evet, Hazreti Ali'nin yaşı küçüktü ama sözü büyüktü çocuklar. O daha sonraları da büyüklüğünü hep gösterdi. Hiçbir zaman peygamberimizi yalnız bırakmadı, vefalı oldu. Ömrü boyunca onun yolunda yürüdü. İlim öğrendi, alim oldu. Kötü insanlara karşı cesaret gösterdi, kahraman oldu. Müslümanlara yönetici oldu ve güzel hizmetlerde bulundu. Peygamber Efendimizin kızı Hazreti Fatıma ile evlendi, damadı oldu. Peygamberimizin soyu onunla devam etti ve 63 yaşında şehit edildi. Allah ondan razı olsun. Sevgili arkadaşlar, Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimizin yakın dostuydu. Birbirlerini sever sayarlardı. Hazreti Ebubekir Müslüman olmadan önce de temiz, ahlaklı, putlara tapmayan, ticaretle uğraşan cömert bir insandı. Hazreti Muhammed peygamber olduktan kısa bir müddet sonra onunla karşılaştı. Peygamberimiz onu İslam'a davet etti. "Ey Ebubekir, Allah beni peygamber olarak görevlendirdi. Seni Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuma inanmaya davet ediyorum." Hazreti Ebubekir bildiği, tanıdığı ve yalan söylemediğine inandığı Hazreti Muhammed'e iman etti. Sadece iman etmekle kalmadı, yaşamı boyunca da İslam için büyük fedakarlıklarda bulundu. Mekke'de ve Medine'de hep yanında oldu. Malını Allah yolunda harcadı, fakirlere yardım etti. Kölelerin hürriyetine kavuşması için malının önemli bir kısmını harcadı. Pek çok insanın Müslüman olmasına vesile oldu. Çünkü Mekke'de sevilen, sayılan bir insandı. Peygamber Efendimiz de ona çok değer verir, önemli konularda görüşlerine başvururdu. Peygamberimiz onun kızı Ayşe ile evlenerek akrabalık bağı kurmuş, ona daha da yakınlaşmıştı. Allah Resulü'nden sonra onun halifesi, yani Müslümanların başkanı oldu. 63 yaşındayken vefat etti. Allah ondan razı olsun. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineye oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığındaysa hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlik imanın yarısıdır demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye yani sürekli herkese faydası dokunan işler, faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. Bera bin Azib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.

0: Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Allah katında insan haysiyetinin, Müslümanlar nezdinde en kutsal değer sayılan Beytullah'tan dahi üstün olduğuna kanaat getirmiştir. Resul-i Ekrem'in, ey diliyle Müslüman olduğunu söyleyen ve kalbine iman işlememiş kimseler, Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın, onların kusurlarını araştırmayın. Müslüman kardeşinin ayıbını kurcalayan kişi var ya, Allah da onun ayıbını kurcalar. Allah kimin ayıbını kurcalarsa, kişi bu ayıbı kapalı kapılar ardında bile işlemiş olsa, yaptığını açığa çıkarıp onu rezil eder, buyurduğunu bize aktaran Abdullah bin Ömer, bir gün Kabe'ye yönelerek şöyle demiştir: sen ne büyüksün, ne kadar saygıya layıksın, ancak bir mümin Allah katında senden de saygındır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh beni Bedir'e katılan büyük sahabilerle birlikte meclisine alırdı. Onlardan bazısı bundan adeta rahatsızlık duydu ve Ömer'e "Bu neden bizimle beraber aynı meclise katılıyor? Bizim onun yaşında oğullarımız var." dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer "Onun yeri malumunuzdur." dedi ve bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisine aldı. Beni onlara ispat etmek için çağırdığı kanaatindeydim. Hazreti Ömer, "Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca ayeti hakkında ne diyorsunuz?" diye sordu. Cemaatten bazıları, "Yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi," dediler. Bazıları da sustu, hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. "İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun?" dedi. "Hayır," dedim. "Peki ne diyorsun?" dedi. "Bu sureyle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ki bu senin ölümünün alametidir, Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tövbeleri çok çok kabul edendir," buyruluyor dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Ben de senin söylediğinden başka bir şey bilmiyorum," dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve "Herkes sağındakine versin," buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince

infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki işten birini seçmek durumunda kalırsa, günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise, ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem, herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı. Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe Mescidi'nin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın" diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun" buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, "Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi?" dedi. Resulullah evet deyince Umeyr, "Vay be" dedi. Resulullah'ın "Neden vay be diyorsun" demesi üzerine, "Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim" dedi. Resulullah da, "Zaten sen cennetliksin" buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak" dedi. Ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, sana Davud'un ailesine verilen güzel seslerden verilmiş demiştir.

0: Ebu Eyyub'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.
1: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescid edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.
0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.
2: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rızkının bol olmasını ve ömrünün uzun olmasını isteyen kimse akrabalık ilişkilerini gözetsin.

Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cenaze defnedildikten sonra onun başında durup, kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer benim Uhud dağı kadar altınım olsa, isterim ki borç için sakladığımdan başka bir şey 3 gece dahi yanımda kalmasın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden,

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Henüz toy bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'in rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adet olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından da, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde, "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu, "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa," sözünü tekrarladı. Öylece Hazreti Peygamber'e rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah, o günden itibaren gece namazlarına devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

حي على الصلاة.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bedir Savaşı'na katılan Ensar'dan İtban bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ben kabilem olan Salim oğullarına namaz kıldırırdım. Onlarla aramızda bir dere vardı. Yağmur yağdığı zaman mescide gitmem zorlaşırdı. Bunun üzerine Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ey Allah'ın Resulü, gözlerim zayıfladı. Yağmur yağdığında aramızdaki dere taşıyor, geçmekte zorlanıyorum. İstiyorum ki bana gelip evimin bir yerinde namaz kıldırsam, ben de orayı namazgah edinsem," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur, geleyim," diye söz verdi. Ertesi sabah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte öğlene doğru bana geldiler. Allah Resulü eve girmek için izin istedi. Ben de buyur ettim. Eve girince oturmadan, "Evinin neresinde namaz kılmamı istersin?" diye sordu. Namaz kılmasını istediğim yeri kendisine gösterdim. Resulullah namaza durup tekbir aldı. Biz de arkasında saf tuttuk. İki rekat kıldırıp selam verdi. Biz de selam verdik. İç yağı ile hazırlanmış un çorbasını ikram etmek için peygamberi alıkoydum. Mahalle halkı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimi teşriflerini haber alınca evime gelip doldular. İçlerinden biri, "Malik ne yaptı, onu göremiyorum," diye sordu. Mecliste bulunanlardan birisi de, "O Allah'ı ve Resulü

Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona böyle deme. O Allah'ın rızasını arzu ederek la ilahe illallah diyor. Görmüyor musun buyurdu. Adam Allah ve Resulü daha iyi bilir ama biz yemin ederiz ki Malik münafıkları seviyor ve onlarla konuşuyor. Bunu görüyoruz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rızasını gözeterek la ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.

İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca "Be adam, Allah'tan kork, yapmakta olduğun işi bırak, zira o iş sana helal değildir," derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrailoğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrailoğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu iş onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Hayır, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, onları hakka boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır," buyurdu.

hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Köle olan kocası Muis'ten boşanmak isteyen Berire'ye, kocasının isteği üzerine Hazreti Peygamber, "Ey Berire, Allah'tan kork, çünkü o senin eşin ve çocuğunun babasıdır," buyurmuştu. Bunun üzerine Berire, "Ey Allah'ın Resulü, bunu bana emrediyor musun?" diye sormuş. Peygamber Efendimiz de, "Hayır, ben sadece bir aracıyım," diyerek cevap vermişti. Allah Resulü'nden vahiy kaynaklı değil, kendi kanaatini ihtiva eden bir cevap alan Berire, onun tavsiyesine uymamış ve kocasına dönmemişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.

Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, "Ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir." Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Birbirinizle ilişkinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz."

0: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.
1: Bir defasında Allah Resulü Hazreti Ömer'e şu tavsiyede bulunmuştur. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni es'alukel huda ve'd-duka ve'l-afafa ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Malı uğrunda ölmek. Abdullah bin Amr diyor ki, ben Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Malı uğrunda öldürülen kimse şehittir. Hadis-i şerifin Said bin Zeyd'den rivayet edilen uzun bir tariki vardır. Malı uğrunda öldürülen kimse şehittir. Çoluk çocuğu uğrunda veya kanı canı uğrunda yahut dini uğrunda öldürülen kimse şehittir. Ebu Davud söz konusu uzun rivayeti hırsızlarla vuruşma babında zikreder. Aynı yerde Abdullah bin Amr'dan rivayet edilen şu hadis de zikredilir. Kimin haksız olarak malı istenir de vuruşur, mücadele eder ve öldürülürse o şehittir. Hadisi açıklayan Hattabi şunları söyler. Resul-i Ekrem söz konusu durumda olanlara şehit adını vermiştir. Bu demektir ki malını, çoluk çocuğunu ve dinini savunma esnasında öldürülen kimse sevap kazanır ve şehitlerin mertebesine ulaşır. Demek oluyor ki bu hadiste cephede fiilen savaşarak şehadet şerbetini içen ve dünya hayatına gözlerini yuman hakiki şehit değil, hükmen şehit kastedilmektedir. İslam iktisat nizamında helal mal ve meşru kazanç hayatın esasıdır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Allah'ın geçiminize dayanak olarak hayatın esası kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Mal mukaddes bir emanettir. Bu yüzden Müslüman eşkıya, hırsız ve soygunculara karşı canını ve malını korumak için mücadele vermek durumundadır. Çünkü onların eline geçen mal ve sermaye, silah, açlık ve sefalet olarak tekrar dönecek. Kendinin de içinde bulunduğu toplumu tehdit edecektir. Ecdadın mal canın yongasıdır sözü, malın kutsi bir emanet olduğunu dile getirmiş olmaktadır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allahü Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, ben kulumun hakkımdaki tasavvuru nasılsa öyleyim. Beni zikrettiği yerde onunlayım. Rahmetim, tevfik ve inayetim onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki, kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın hoşnutluğu, sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

sahabi Selman bin Amir et-Tabbi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri hurmayla, onu bulamazsa suyla iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

0: cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver, Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir, buyurdu.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse yumuşak davranmaktan mahrumsa hayırdan da mahrumdur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Hasan, Allah Resulü'nü en iyi biçimde tasvir eden şahıs olarak nitelenen dayısı Hint'ten, Hazreti Peygamber'in hilkatini, şekil ve şemalini tasvir etmesini istediğinde şu cevabı almıştı: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakışlarıyla, dolgun yüzüyle heybetli bir görünüme sahipti. Yüzü dolunay gibi parlıyordu. Saçı çözüldüğünde onu ayırır, yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı geniş, kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır, normal zamanlarında ise görünmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Sakalı sık ve gür, yanakları ise düzdü. Ağzı geniş, ön dişlerinin arası seyrekti. Vücudunun bütün azaları birbiriyle uyumluydu. Sıkı etliydi. Karnı ile göğsü aynı hizadaydı. Avuçları ve ayakları irice ve kısaydı. Ayaklarının üstü öyle pürüzsüzdü ki üzerine su dökülse akar giderdi. Yürürken sağlam adımlarla hafif önüne eğilerek yürürdü. Adımlarını uzun ve seri atardı. Sükunet ve vakar üzere yürürdü. Bir tarafa dönüp baktığında bütün vücudu ile birlikte dönerdi. Bakışlarını kısa tutardı. Yere bakışı göğe bakışından daha çoktu. Çoğunlukla göz ucuyla bakardı. Ashabı ile birlikte yürürken onları öne geçirir, kendisi arkadan yürürdü. Yolda karşılaştığı kimselere onlardan önce hemen selam verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken 1 kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir," dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz," buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Serinlikte kılınan 2 namazı sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sizin cüsselerinize ve şekillerinize

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Muaz bin Cebel der ki, Resulullah tavaf yaparken ona yanaştım ve insanların hangisi en şerlidir diye sordum. Allah'ım bizi affet. Muaz, sen şerden değil, hayırdan sor. İnsanların en şerlileri, en şerli alimler, en hayırlıları da en hayırlı alimlerdir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.
3: Ebu'l-Fadıl Abbas bin Abdülmuttalib'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için peygambere gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Mülk suresidir buyurmuştur.

0: Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir."
1: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Müminler sırattan kimi göz kırpacak kadar az bir zamanda, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins at ve deve gibi hızla geçer. Bazısı bakarsın sapasağlam kurtulmuş, diğeri yara almış da salıverilmiş, kimi de cehennem ateşine yığılmış kalmış olarak geçer."

Düğün, evlilik merasimi. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu nikahı ilan edin. Onu topluma açık olan mescitlerde yapın ve onda def çalın. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicretlerinin ikinci yılında Bedir Savaşı'ndan kısa bir müddet sonra sevgili kızı Fatıma ile amcasının oğlu Ali'yi evlendirdi. Fatıma o günlerde yaklaşık 16 veya 18 yaşındaydı. Düğün hazırlıklarına başlandı. Resul-i Ekrem, Hazreti Ayşe ve Hazreti Ümmü Seleme'yi yanına çağırarak onlardan kızı Fatıma'yı gelin olarak hazırlayıp Ali'nin odasına götürmelerini istedi. Bunun üzerine onlar Hazreti Ali'nin odasına gittiler. Mekke ile Mina arasında bir yer olan Bata taraflarından getirilen yumuşak toprağı odaya yaydılar. Düğün hazırlıklarının devamını bu iki annemiz şöyle anlatıyor. Sonra ellerimizde iki yastık doldurduk ve yumuşak olması için de yastıkları kabarttık. Daha sonra düğün ikramı olarak misafirlere kuru hurma ve kuru üzümle şerbet ikram ettik. Sonra üstüne elbise atılacak ve su kabı asılacak bir ağaç parçasına getirip odanın bir kenarına koyduk. O gün Hazreti Fatıma'nın çeyizi de bir parça kadife, su tulumu ve içi güzel kokulu ısır otuyla doldurulmuş bir yastıktan ibaretti. Hazreti Fatıma'nın düğünü sade ve mütevazı bir düğündü. Mehri, çeyizi, düğün yemeği de sadeydi. Düğün merasimi de sadeydi. Buna karşın peygamber kızının düğününe şahit olan Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme validelerimiz, biz Fatıma'nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik demişlerdi. Toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılık gösteren bir takım merasimlerle gerçekleştirilse de evlilik, İnsanların hayatlarındaki en önemli günlerden ve dönüm noktalarından biridir. Kurulacak aile birliğinin gizlilik içinde değil, açıkça ve meşru bir biçimde gerçekleştirildiğini ilan etmek bakımından büyük öneme sahip olan düğün merasimi, tarih boyunca insanlar tarafından önemsenmiş ve en güzel şekilde icra edilmeye çalışılmıştır. İlahi vahyin geldiği dönemlerde de insanlar evlilik merasimlerini kendi kültürlerine göre gerçekleştiriyorlardı. O günün cahili anlayışına göre düğünlerde içki içmek, kadın erkek fütursuzca eğlenmek çok yaygındı. Hatta Hazreti Peygamber de risaletle görevlendirmeden önce geceliğin Mekke'de böyle bir düğüne katılmayı düşünmüş, ancak müzik sesini işitecek kadar evlere yaklaştığında uyuyakalmış, böylece Allahü Teala onu korumuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evliliklerin bir şenlik havasında, sevinç içinde yapılmasını istemiş, insanların def çalıp şarkı söylemelerine, ziyafet vermelerine, şeker, hurma ve meyve gibi şeylerin damat ve gelinin üzerine serpilmesi şeklindeki eğlence şekillerine müsamaha göstermiştir. Hatta bu konularda ihmalkar davrananları uyararak düğünün gereğinin yapılmasını teşvik etmiştir. Ancak cahiliye kültüründen kaynaklanan yanlış adetleri kaldırmıştır. Düğünlerde içki içilmesi, eğlencede aşırıya gidilmesi, kadın ve erkeklerin birbirlerine karşı mahremiyet sınırlarını aşan tavır ve davranışlar içinde bulunması Peygamberimiz tarafından yasaklanmıştır. Evlilik, evlenmeye aday iki kişinin birbirini görüp karar verme aşamasından itibaren başlar. Peygamber Efendimiz kurulacak aile yuvasında evlenecek tarafların birbirlerini görmeleri, birbirlerini tanımaları ve birbirlerinden razı olmaları gerektiğini belirtir. Ve bunun evliliğin mutluluğuna ve devamına vesile olacağını anlatırdı. Üstün zeka ve kabiliyetleriyle bilinen Muire bin Şube, kendi evlenme öyküsünü şöyle anlatır. Bir gün Resulullah'ın yanına gelerek evlenmek istediğimi ona söyledim. Bana
Git de evlenmek istediğin kıza bak. Çünkü onu görmen, uyum sağlamanız ve evliliğin devamı için daha uygundur buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan olan kızın anne ve babasının yanına gittim ve kızlarına talip oldum. Peygamber Efendimizin tavsiyesini onlara söyledim. Bana öyle geliyor ki anne ve babası kızlarını görme teklifimi hoş karşılamadılar. Fakat bu arada talip olduğum kız kendisiyle ilgili konuşmaları işitti ve bana hitaben ''Eğer Resulullah senin bakmanı emretmişse bakabilirsin. Aksi takdirde senden rica ediyorum böyle bir şey yapma.'' dedi. O da bu durumdan endişelenmiş gibiydi. Ben de onu gördüm ve ardından kendisiyle evlendim. Allah Resulü aynı şekilde başka sahabilerine de tavsiyede bulunmuş, evlenecek kişilerin birbirlerini görüp beğenmelerini teşvik etmişti. Bu hadisten hareketle evlenecek kişilerin belirli ölçüler içinde birbirleriyle konuşup bazı konuları müzakere edebilecekleri sonucu çıkarılabilir. Çünkü evlenecek kişilerin önceden konuşmaları ve birbirlerini dinlemeleri aile yuvasının selameti bakımından faydalı olacaktır. Kız istenirken riayet edilmesi gereken bir dünürlük adabının da olması icap eder. Cahiliye döneminde bu hususta rekabet anlayışı vardı. Evlenme teklifi yapılan bir kadına başkaları da talip olabiliyordu. Peygamber Efendimiz bu davranışın uygun olmadığını ve bir kadına aynı anda iki kişinin dünür olmaması gerektiğini söylemiştir. Birinci talip vazgeçmeden veya sizin istemenize izin vermeden dünürcü olmayın buyurarak, müminlerin evlilik gibi önemli bir konuda birbirlerine karşı sevgi bağlarını ve aralarındaki saygıyı muhafaza etmelerini istemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kız isteme merasimi esnasında orada bulunanlara bir konuşma yapar ve konuşmasına dua ile başlardı. Sonra da Hutbetül Hace şeklinde isimlendirilen konuşmasında şunları söylerdi. Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiği kimseyi saptıracak kimse yoktur. Onun saptırdığı kimseyi de doğru yola iletecek hiç kimse yoktur. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına tanıklık ederim. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna da tanıklık ederim. Hazreti Peygamber bu duadan sonra, ''Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, İkisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yeryüzünde yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin. Meallerindeki ayetleri okur, ardından özel olarak diyeceklerini dile getirirdi. Ülkemizde kız isteme merasimlerinde Allah'ın emri peygamberin kavli ile diyerek söze başlanması bu sünneti uygulamanın tezahürüdür. Ayrıca söz kesildiğini ifade için bir de nişan denilen küçük bir tören yapılır. Bu tören sırasında karşılıklı hediyeler takdim edilir, yüzükler takılır ve kimi zaman günün anlamına dair konuşmalar yapılır. Bugünkü yaygın şekliyle olmasa da nişanlanma ve ileri bir tarihte nikahlanıp evleneceğiz anlamında söz kesmenin Hazreti Peygamber döneminde bir ön karar ve görüşme şeklinde var olduğu görülmektedir. Asr-ı Saadet'teki aynı muhtevayı içeren uygulamalar nikah akdi sonrasıyla zifaf arasında geçen süreyi kapsamaktadır.

Nişan, evlilik gibi bir birliktelik değildir. Sadece iki tarafın birbirini tanımaları için bir fırsattır. Evliliğe bir ön hazırlıktır. Nikah akdi yapılana kadar geçen süre içinde tarafların birbirlerini ve yeni aileyi tanıma imkanı bulduğu nişan dönemi bir anlamda evlilik vaadidir. Ancak evlilik mecburiyeti getirmeyeceği gibi taraflara evliliğin verdiği beraber yaşama hak ve yetkisini de tanımaz. Dolayısıyla nişanlılar mahremiyeti kaldıracak tarzda birlikte olamazlar, evliler gibi hareket edemezler. Diğer taraftan çiftlerin resmi nikahlarına kıydırmadan önce aralarındaki mahremiyeti kaldırma, dolayısıyla rahat hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla dini nikah yapmaları zaman zaman sosyal ve ahlaki sakıncaları beraberinde getirebilmektedir.

Evlenmek için özellikle tavsiye edilen ya da yasaklanan herhangi bir gün yoktur. Uygun olan herhangi bir zaman dilimi seçilebilir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, kendisinin Peygamber Efendimizle Şevval ayında evlendiğini ifade etmiş ve yakını olan kadınlara da Şevval ayında evlenmelerini tavsiye etmiştir. Ayrıca Allah Resulü Ümmü Seleme validemizle de Şevval ayında evlenmiştir. Bu evliliklerin bugün olduğu gibi o günün toplumunda da yaygın bir kanaat olan iki bayram arasında, yani Şevval ayında nikah kıyılmaz şeklindeki batıl anlayışı değiştirmeye yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Doğrunun yanlışa karıştığı, insanların yollarını doğrultmakta zorlandığı bir dönemdi. Hakkın yerini batıl, kutsalın yerini gelenek almıştı. Babalarını nasıl gördülerse öyle yaşamayı şeref addeden insanlar türemişti. Uyduruk ilahlar sadece gönülleri değil, Kabe'yi de istila etmişti. Allah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti

İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dopdolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dosdoğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun?" dedi. Bunun üzerine "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur." mealindeki ayet nazil oldu.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte gidense bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığındaysa sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.

Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu. Ebu Umame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi dua daha fazla kabule şayandır diye soruldu. Gecenin son saatlerinde ve farz namazların peşinden yapılan dua buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu tertemiz tutmuş olur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini kara geçmiş.

Secdedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

Tebuk Savaşı öncesi Efendimiz ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Muaz, buyur ey Allah'ın peygamberi dedi Muaz. Yaklaş buyurdu. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. İnsanların bizden bu kadar uzak

yaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi Resulullah. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın peygamberi, insanlar uykuluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor, kah yürüyorlar dedi. Efendimiz, evet ben de uyuklamışım buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bu konuyu sormak istiyorum. Buyur, dilediğini sor buyurdu Efendimiz. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle, başka bir şey sormayacağım dedi. Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murat ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla deyince Hazreti Peygamber bu sözünü 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, anam babam sana feda olsun, buyur dedi Muaz. Allah Resulü bundan sonra ise, bu işin başı senin, Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabı ise Allah'a kalacaktır buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.

Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm demiştir.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, inancını ve ırzını

iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.''

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

aleme güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen insan, Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Onun izinden gidebilmek, onun ahlakıyla ahlaklanabilmek, insanlara ve kendimize onun davrandığı gibi davranabilmek en büyük dileğimiz. Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincine varmaya, imanımızı perçinlemeye niyet ettik. Ayet ve hadisleri kandil yaptık, dosdoğru yolun izine düşüyoruz. Profesör Doktor Ahmet Ürkmez'in sunumuyla Hadisten Ahlaka, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

iman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan güvende olmak onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Ayeti inince sahabiler karamsarlığa kapılmış ve hangimiz imanına zulüm katmaz ki diye üzülmeye başlamışlardı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayette yer alan zulmün Allah'a şirk koşmak olduğunu söylemiş ve onlara "Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür" ayetini okumuştu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün mescitte öğle namazını bekliyordu. Yalın ayak bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yunabalarını başlarına geçirivermişlerdi. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez peygamberimizin yüzünün rengi değişti.
2: Hay Allah! Nereden geliyorlarmış, öğrendiniz mi?
1: Mudar kabilesine mensuplarmış.
2: Yokluk çok zor bir şey.
1: Öyle. Peygamberimiz önce evine girdi. Zannediyorum onlara verilebilecek bir şey var mı diye baktı ama eli boş çıktı.
2: Elinde olsa muhakkak paylaşırdı. Bulabildiklerim bunlar.
1: Ben de bunları bulabildim. Şimdi hepsini tek bir torbaya dolduralım. Sen tut şunun ucunda.
2: Peki.
3: Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan peygamberimiz, hayırlı bir işe öncülük etmenin ne büyük bir sevaba sebep olduğunu şu sözlerle müjdeledi. Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez.
4: Bu hale geldiğim zaman bana zıhar yaptı. Sen bana annem gibisin dedi. Ama dediğim gibi aklı gelip gidiyor. Ettiği sözden pişman oldu.
5: Havle kocasıyla ilgili konuşurken o kadar kısık sesle konuşuyordu ki söylediklerinin bazılarını ben bile duyamıyordum. Allah'sa şöyle buyurdu. Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.
0: 109. Bölüm.
3: Medine'de ashab-ı kiramdan bir zat uzun zamandır hastaydı. Ailesi durumu hakkında endişelenmeye başlamıştı.
6: Anne, babamın durumu iyiye gitmiyor. Başka bir hekim mi bulsak?
7: Bilmiyorum ki yavrum işe yarar mı? Eriyip bitti baksana. Adeta bir kuş yavrusuna döndü. Hadi bir lokma çorba içsen. Hadi canım. Şunu içmeye çalış. Bak iyice halsiz düştün.
6: Bir de süt içirmeyi deneyelim. Belki iyi gelir.
7: Keşke yavrum, keşke iyi gelse. Beni çok üzüyorsun. Ne olur şundan yemeye çalış. Bir lokma da olsa boğazından bir şey geçsin.
8: Yiyemiyorum hanım. Yutkunamıyorum.
7: Amr, kapıya bak oğlum.

0: Anne, Resulullah geldi.
1: Resulullah mı geldi? Buyur, ettin mi içeri? Hoş gelmiş, safalar getirmiş.
0: Müsait misiniz diye sormamı istedi.
1: Tabii müsaitiz. Buyurun ya Resulallah. Sizi görmek ne güzel. Hoş geldiniz. Az önce uyanıktı. Şimdi dalmış. Bak, seni görmeye kimler geldi? Aç gözlerini.
2: Heh, hayal mi görüyorum? Karşımdaki Allah'ın elçisi mi?
1: Ta kendisi. Seni ziyarete gelmiş.
2: Ya Resulallah, hoş geldiniz. Sizi görmek benim için en büyük hediye.
3: Allah Resulü hastanın halini görünce çok üzülmüştü. Yanında bir müddet kaldıktan sonra ona, herhangi bir konuda Allah'a dua ediyor veya ondan bir şey istiyor muydun diye sordu.
2: Evet, Allah'ım, beni ahirette neyle cezalandıracaksan, onu şimdiden dünyada bana ver diye dua ediyordum.
3: Bu cevap üzerine Peygamberimiz şaşkınlığını ifade etti ve böyle dua etmemesi konusunda onu uyardı. Sonra ona, Allah'ım, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru diye dua etmesini tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti. Hudeybiye gününde Müslümanlara katılmak isteyen Ebu Cendel, anlaşma şartları gereği müşriklere teslim edilmişti. Peygamberimizin ısrarlı talebine rağmen babası Süheyl, oğluna merhamet göstermeyince, diğer Kureyşliler Ebu Cendel'i koruma sözü vermişler. Böylece Ebu Cendel, babası Süheyl'in elinden kurtulmuştu. Şimdi başka bir evde hapsediliyordu. Ebu Cendel'i sık sık ziyaret eden kardeşi Abdullah da Müslüman olanlar arasındaydı.
4: Abi, abi, Abdullah mı bu? Abdullah, sen misin? Evet abi, benim. Pencerenin yanına yaklaşsana.
5: Bir görün olmasın seni.
4: Merak etme, kimse yok etrafta. Nasılsın?
5: Hamdolsun daha iyiyim. Yani babamın yanında olduğundan daha iyi.
4: Zincire vurmuşlar seni yine.
5: Evet, babam tembihlemiş. Beni ellerinden kaçıracaklarından korkuyor.
4: Sana çok kızgın. Biraz zaman geçince öfkesi de geçer, merak etme.
5: Yo, sıkıntım yok, sen merak etme. Burada bana gerçekten nazik davranıyorlar. Bir müddet sonra bunları da çıkarırlar.
4: İnşallah. Sabret abi. Allah bir çıkış yolu gösterecektir.
5: İnşallah aslanım. Nasılsınız? Annem, ablam nasıl?
4: Annem babamı sakinleştirmeye çalışıyor. Senin başına gelenlerden dolayı çok üzgün. Ablam da senin için dua ediyor.
5: Babam sizin de Müslüman olduğunuzu bilmiyor değil mi?
4: Hayır, bilmiyor. Öğrense deliye döner.
5: Evet, aman dikkat edin. Kaç ay oldu daha benimkini hazmedemedi.
4: Sana güzel haberlerim var.
5: Hayırdır, ne oldu?
4: Senden sonra Ebu Basir Medine'ye kaçmış.
5: O da uzun zamandır bir yolunu bulup işkenceden kurtulmaya çalışıyordu. Ne olmuş sonra? Anlatsana. Ulaşabilmiş mi Medine'ye? İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir.
4: Yo, çok şükür sağ salim ulaşmış.
5: Onu da rahat bırakmamışlardır tabii.
4: Evet, peşinden Huneys'te bir adama gitmiş. Peygamberimize anlaşma metnini hatırlatarak iadesini istemişler. O da ihanet edemeyeceğini söyleyerek Ebu Basir'i teslim etmiş.
5: Çok zor bir durum. Beni de teslim etmeyi hiç istemedi ama mecbur kaldı. Sonra ne olmuş?
4: Asıl olay bundan sonra başlıyor. Ebu Basir söylenenleri yapıp onlarla Mekke yolunu tutmuş. Ama çok geçmeden Huneys'in işini bitirip kaçmış.
5: Ne diyorsun?
4: Gerçekten. Medine'ye geri dönüp peygamberimize olan biteni anlatmış ve İz tarafına kaçmış. Orada bir ormanlık alana yerleştiğini söylüyorlar. Gözlerden uzak yaşıyormuş. Kimse de yanına yaklaşmaya cesaret edemiyormuş.
5: Helal olsun kardeşime. O önüne geleni devirebilecek güçtedir. Allah gücünü kuvvetini arttırsın.
4: Amin. Abi, biliyorsun yalnız değilsin. Senin gibi birçok insan var Mekke'de. Hepsi fırsat kolluyor. Ebu Basir'in yanına gitmek istiyorlar.
5: Medine'ye giremeyeceğimize göre bu çok iyi bir fikir.
4: Sen de buna göre bir plan yapmalısın.
5: Haklısın. Çok teşekkür ederim. Bana büyük bir müjde verdin cidden.
4: Bir yak

0: uzaklaşıyor sanırım. Ben gideyim. İlk fırsatta yine gelirim.
1: Tamam. Hadi yakalanmadan git. Allah'a emanet ol.
2: Ebu Cendel, Ebu Basir'in saklandığı mekanı öğrendiği andan itibaren kaçış planları yapıyordu. Nihayet beklediği fırsatı yakaladı ve zincirlerinden kurtulup Mekke'deki diğer Müslümanlardan bazılarıyla şehrin dışındaki kayalıklarda buluştu.
3: Bir gelen var, saklanın. Kayaların arkasına geçin. Gelen bir yaya, atı yok. Görebildiğim kadarıyla silahı da yok.
4: Bu saatte peşimizden kimsenin geleceğini sanmam. Ebu Cendel olmasın. Abdullah onu da bize katılacağını söylemişti.
3: Olabilir. Sen de bir baksana, tanırsın belki.
4: Dur bakayım. Evet, o Ebu Cendel.
3: Oh, çok şükür.
5: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
5: Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin.
6: Çok şükür size kavuştum. Neredeyse yakalayamayacaktım sizi.
4: Hoş geldin kardeşim.
7: Hoş geldin Ebu Cendel.
6: Hoş bulduk.
4: Seni bir gören olmadı ya.
6: Merak etmeyin, kimse görmedi beni.
7: Hamdolsun. Şükürler olsun.
4: Bundan sonra yaşamımız bambaşka olacak.
8: Kimseye inancımız yüzünden hesap vermek zorunda değiliz artık.
7: İşkence yok, hapis yok. Özgürce yaşayabileceğiz.
8: İnşallah. Elimizi biraz çabuk tutmalıyız yalnız. Gün ağarmadan gidelim ki yol alalım.
6: Evet, kaçtığımızı fark ederlerse peşimize adamlarını salacaklardır.
8: Farklı bir güzergah takip edeceğiz. Önce Mekke'nin güneyine doğru ilerleyip oradan sahil şeridine ineceğiz. Orada birkaç gün oyalandıktan sonra Ebu Basir'in yanına varırız Allah'ın izniyle.
7: İnşallah. Allah yardımcımız olsun. Hadi biz.
2: Ebu Cendel'in kaçtığı haberi kısa sürede Mekke'de yayılmıştı. Babası Süheyl bunu öğrendiğinde deliye döndü.
9: Bana onu zapt edeceklerine söz vermişler. Ellerinden kaçırdılar. Şimdi ben nereden bulacağım onu?
10: Sakin ol Süheyl.
9: Gitme kadın. Nasıl sakin olurum kadın? Oğlumu elimden aldılar ve onun kaçmasına göz yumdular.
10: Oğlun olduğu yeni mi aklına geldi? Çocuğa aylardır etmediğin kalmadı.
9: O benim onurumu çiğnedi. Gururumu ayaktan altına aldı. Atalarımızın inanışlarını yok saydı. Üstüne üstlük Muhammed'in yanında beni küçük düşürdü.
10: Artık seni küçük düşürecek bir oğlun yok. Ne olurdu babalığını tam yapsaydın da çocuk evimizden ayrılmak zorunda kalmasaydı.
9: Ben iyi bir babayım. Sadece onu yanlış inançlardan korumak istedim. Oysa burnunun dikine gitti, hayatını mahvetti.
10: Hayır Süheyl, yanılıyorsun. Sen bizim hayatımızı mahvettin. Oğlumu bir daha görebilecek miyim acaba? Bunlar hep senin kırılmaz inadın ve kibrin yüzünden oldu. Yuvamız dağıldı.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte yemin malın satışını artırır. Kazancın bereketini ise götürür. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzüne bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsva oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler. Hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

0: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güzelce abdest alırsa eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer.
1: Peygamber Efendimiz çocuklara karşı hoşgörülü ve sabırlı davranır, çevresindekileri de bu konuda uyarırdı. Bir gün kucağına aldığı torunu Hasan, üzerine idrarını kaçırınca kızan ve çocuğa vuran süt anne Ümmül Fadla, "Allah seni ıslah etsin, oğlumun canını acıttın." diyerek tepki göstermiştir. Yine küçük bir kızken babasıyla Hazreti Peygamber'i ziyarete gelen Ümmü Halid, onun mübarek sırtındaki bene dokununca babası tarafından azarlanmış ama rahmet peygamberi, "Bırak onu, dokunsun." buyurmuştur.

İş Ortaklığı. Ebu Hureyre, Hazreti Peygamber'den Allah'ın şöyle buyurduğunu nakletti. Biri diğerine hıyanet etmedikçe iki ortağın üçüncüsü benim. Eğer ona hıyanet ederse ben onların aralarından çekilirim. Özel bir akit olan şirket, iki veya daha fazla kişinin mal, menfaat, emek ve kârı paylaşmaları ve ortaya çıkabilecek zarara da katlanmaları şartıyla kurdukları ortaklık şeklinde tarif edilir. Müçtehit imamlar, şirketin caiz ve meşru oluşunda ittifak halindedirler. Hukuki işlemleri içeren ortaklıkta meşruiyet, dürüstlük, şaibeden uzak olmak, karşılıklı rıza ve hakkaniyet ölçüleri, ticaret ahlakının temel dinamiklerini teşkil eder. Yüce Allah, Davud peygamberin bir dava münasebetiyle söylediği sözü kıssa ederken şöyle buyurur. Doğrusu ortakçıların çoğu birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. Yalnız iman edip iyi işler yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az. Asr-ı Saadet'te bizzat Resul-i Ekrem'in ekin ve meyve, müzara ve müsakat ortaklığı yaptığı sabittir. Resulullah Hayber'i fethedince Yahudileri oradan çıkarmak istemişti. Bunun üzerine onlar Resulullah'tan emek ve işi üstlenip ekin ve meyvenin yarısı kendilerine ait olmak şartıyla orada bırakmasını istediler. Resulullah da onlara bu şartlarda dilediğimiz müddetçe sizi burada bırakıyoruz buyurdu. Hazreti Ömer Teyma ve Eriha'ya sürünceye kadar Yahudiler Hayber'de kaldılar. Gerek ayeti kerime, gerekse bahse konu olan hadisi kutsi ve Resul-i Ekrem'in şirketin meşruiyetini gösteren uygulaması, ortakların dini hüküm ve ahlaki insani prensiplere riayet etmeleri halinde, Allah'ın rızasını ve yardımını hak edeceklerini, aksi durumda bundan mahrum kalarak maddi manevi bir ziyan içinde olacaklarını haber vermektedir. Bilinmelidir ki, tekkeyi bekleyen çorbayı içer. Hıyanet düşüncesinde olan ortaksa hem kendini hem de şirketini felakete sürükler. Ortak olan hissedarlara ihanet etmeyecek, onların teslim ettiği nakitlerle zenginleşerek mağrur ve mütekebbir olmayacak, kaliteli mal üreterek yabancı şirketlerle rekabet edebilecek, ekonomi alanında helal haram sınırlarına riayet ederek milletimize ve bütün beşeriyete örnek oluşturabilecek yüz akı şirketlere ve kuruluşlara bugün çok daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda ecdadımızın Selçuklular döneminde Anadolu'da sosyal, ekonomik ve ahlaki açıdan başarılı hizmet ve faaliyetlerde bulunmuş ahilik teşkilatı gibi tarihsel tecrübesi de vardır.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnna Allah azza ve celle a'ta kullazi hakkin hakka. Ala inna Allah farada faraiz ve senne sunana ve hadda hududa. Ahalla halalan ve harrama harama. وشرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا صدق رسول الله.
0: Şüphesiz Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Dikkat edin. Allah uyulması gereken sorumlulukları belirlemiş, kanunlarını bir bir ortaya koymuş, sınırları tayin etmiş, helal ve haram olanları belirleyerek dini ortaya koymuştur. O dini kolay, hoşgörülü ve genişliklerle dolu bir din kılmıştır. Onu asla daraltmamıştır. Din insanı Allah'ın razı olacağı duru bir inanca sahip olmaya, dünya ve ahiret mutluluğuna sevk edecek ibadetleri hayatına aktarmaya, yaratılışına uygun ahlaki ilkeleri söz ve fiillerine yansıtmaya davet eder. Din, toplumun tamamını maddi ve manevi güzellikleri kuşanmaya yönelten ilahi kanunlardır. Bu haliyle din, Cenab-ı Hakk'ın ilk insan ve ilk peygamber, Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa merhametinin tecellisidir. Rabbimiz, ilahi kanunları ve İnsanoğlunun yapması gerekenleri belirlemiş, her hak sahibinin hakkını vermiş, yapılması ve yapılmaması gerekenleri, helal ve haramları, sevap ve günahları, gönderdiği ilahi mesajlar ve peygamberler aracılığıyla bildirmiştir. En son Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte ilahi mesajı tamamlayarak sonlandırmış ve din olarak İslam'ı seçmiştir. Böylece insanoğlunun yaratılış amacına uygun bir hayat sürebilmesinin en kolay ve güvenilir yollarını göstermiştir. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah katında din İslam'dır. Ve kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyana uğrayanlardan olacaktır. Allah Teala, kullarının İslam dinini ihlas ve samimiyetle kabul etmelerini, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme içten bir sevgi beslemelerini ve gönülden tabi olmalarını ister. Rabbinin bu emirlerine itaat eden, İslam'ı din, Allah'ı bir tek ilah, Hazreti Muhammed'i son peygamber, Kur'an-ı Kerim'i son ilahi kitap olarak kabul eden, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere iman ederek mümin olan İslam, inanç, ibadet ve ahlak esaslarını kendine rehber edinen kişi, en sağlam kulba sarılmıştır. Kim de İslam'ı kabul etmez, İnanç, ibadet ve ahlaki ilkelerini reddederse kendine yazık etmiş olur.

40 hadiste iman. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: "Allah'ım, sen kavmimi bağışla. Çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar."

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur" dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de "Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi," dedi.

Ümmü Atiyye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi: hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

Münafıklar hakkında ayetlerin indiği ve Allah'ın elçisinin ashabına münafıkların hallerini, kalplerinin huzursuzluğunu, iki yüzlülüklerini anlattığı zamanlardı. İnsanlar bu samimiyet

0: Münafıkan Zala.
1: Hayır hayır, ben münafık değilim. Sözümde dururum, yalan söylemem. Emanete ihanet etmem.
2: Baba. Ne? Baba.
0: Ya kalbin, o neden sürekli değişiyor?
1: Bilmiyorum, bilmiyorum.
3: İnnel münafıkîne fiddarkil esfeli minennâr ve len tecide lehum nasîrâ.
2: Ne yazıyor bu ayette baba? Ne yazıyor?
0: Okusana Hamzalı. Ne yazıyor?
1: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın.
0: Münafık Hamzalı.
1: Hayır, münafık değilim.
2: Baba.
1: Hayır.
2: Hamzalı, baba. Geçti Hamzalı, geçti. Korkacak bir şey yok, rüyaydı, bitti.
1: Dayanamıyorum artık buna.
2: Git Hamzalı, git sor soruştur, birilerine danış. Nedir bu hal, öğren.
4: İçinden çıkamadığı bu duruma bir çare arayan Hanzala, Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti. Onun insanı sakinleştiren halinin ve dilinin güzelliğinin kendisine iyi geleceğini düşündü. Belki bir yol gösterir ve parçalanmaya başlayan ruhunu yeniden huzura kavuştururdu.
5: Gel Hanzala, gel, otur şöyle. Şimdi söyle bakalım, ne oldu sana böyle? Nedir yüzünde gezinen bu keder? Gözlerinden süzülen bu yaşların sebebi ne Hanzala?
1: Hanzala, Hanzala, münafık Hanzala.
5: Subhanallah, ne diyorsun sen Hanzala?
1: Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın.
5: Allah korusun, anlat bakalım, nedir bu içine düştüğün hal?
1: Ben değilim Ebu Bekir. Dünden bugüne, akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Nasıl olabilir bu Ebu Bekir? Söyle Allah aşkına, nasıl bir anda yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum? Yoksa ben bir münafık mıyım Ebu Bekir? Onun için mi böyle hissediyorum?
5: Olur mu öyle şey Hanzala? Elbette öyle değilsindir.
1: Resulullah'ın huzurundayken ruhum kuş gibi geliyor bana. O cennet ve cehennemi anlattığında gözümle görüyormuş gibi oluyorum. Sonra onun huzurundan ayrılıp çoluk çocuğa karıştığımda, işe güce geri döndüğümde her şeyi unutuyorum. Bu da bana çok ağır geliyor Ebu Bekir. Gökyüzünde uçarken kafese kilitlenmişim gibi geliyor.
5: Allah'a yemin olsun ki ben de aynı durumdayım Hanzala.
1: Kendimi suçlu gibi hissediyorum. Eşimin, çocuğumun yüzüne bakmaktan utanır hale geldim. Kimseye bir şey diyemiyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
5: Allah'ın Resulüne gidelim. Onu anlatalım. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
1: Gidelim öyleyse. Neyse çaresi bulalım.
4: Hazreti Ebubekir ve Hanzala el-Üseyyidi birlikte Allah'ın elçisinin huzuruna geldiler. Hanzala, Hazreti Ebubekir'le paylaştığı sıkıntısını Resulullah'a da arz etti. Onu dikkatle dinleyen Hazreti Peygamber bunun üzerine şöyle buyurdu. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki siz her zaman yanımdan kalktığınız gibi kalsaydınız, melekler oturduğunuz yollar üzerinde ve yataklarınızda sizinle musafaha ederlerdi dedi. Sonra bir müddet durdu ve gözleri yaşarmaya başlayan Hanzala'nın gözlerinin içine baktı ve tebessüm ederek, "Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle." dedi. Rahmet elçisinin bu teskin edici ve insan halini açıklayıcı duru sözleri Hanzala'yı çok rahatlattı. Bu hal münafıklık değil, aksine her insanın gündelik hayatında yaşayabileceği bir durumdu. Allah'ın Resulü, insanların içinden çıkamadığı durumları en yalın haliyle, insan tabiatının en saf biçimiyle ifade eder ve insanların aklı ve ruhundaki sıkıntıları giderirdi. Hanzala için de öyle oldu. Zaten rahmet elçisinin sözleriyle tüm dünyası aydınlanan Hanzala, yine onun sözleriyle,

0: ruhunun yeniden hafiflediğini hissetti ve aklı sükunete, kalbi huzura erişmiş bir şekilde evine, ailesinin yanına döndü.
1: Anne, anne, anne, babam geldi anne.
2: Hoş geldin Hanzala.
0: Hoş bulduk.
2: Bakayım sana, hala yorgunsun ama gözlerindeki endişe, yüzündeki keder silinmiş. Şükürler olsun.
3: Elhamdülillah. Aklımda, kalbimde huzurlu artık.
1: Baba, oyun oynayacak mıyız yeniden?
2: Yavrum, baban yorgun. Biraz dinlensin, ondan sonra oynarsınız.
1: Yorgun musun baba?
3: Evet yavrum. Ama bu oynamamıza engel değil.
1: Demiştim anne, babam yorgun olsa da benimle oynar. Yeter ki üzgün olmasın.
2: Evet, öyle demiştin.
1: Baba, bana yazı yazmayı öğretecektin. Unutma, tamam mı?
3: Unutmam, unutmam. Hadi sen içeri geç, yazı malzemelerini çıkar.
1: Hangilerini?
3: İyi olanları. Ceylan derisinden hazırlanmış olanları. Allah senden razı olsun. İyi ki varsın.
2: Allah senden de razı olsun Hanzala. Seni yeniden böyle huzurlu ve mutlu görmeyi özlemişim. Hep böyle kalırsın inşallah.
3: İnşallah. Lakin insan bu. Bazen öyle, bazen böyle.
4: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış gibidir.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi. Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

0: artıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selimoğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca "Sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim," dedi. Onlar da "Evet ya Resulallah, böyle istedik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa "Ey Selimoğulları, kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlara göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın. Adımlarınıza göre size sevap yazılsın," buyurdu. Onlar da "Öyleyse taşınmayı istemiyoruz," dediler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, insanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu üzerinden karşılaştığı fitne ve sıkıntılara kefarettir."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir." İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. "Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın," buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, "Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz, ağlar," deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Birer kozadır yaşadığımız yer. Güven duyduğumuz yerlerde sarınırız bir tırtıl gibi. Huzur isteriz, adalet isteriz, yaşamak isteriz. Çıkınca kozamızdan özgürce hayata karışmak isteriz. Hayat güzel. Her gün yeniden başlarken umut doldurur içimize. Hele de hakkıyla bir yöneten varsa o toplumu ve yaşadığım toplumda ahlak kök salmışsa derinlere, yaşamak gerçekten yaşamak olur sen fark etmesen de. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimiz yüzyıllar evvelden buyurur bizlere. Yönetim işi ehil olmayan kimselere verildiği zaman kıyameti bekle diye. Yönetmek maharetli bir iştir çünkü, zordur. Bilgi ister, sabır ister, feraset ister, adalet duygusu ister. Bu en küçük yönetimden en büyüğüne kadar böyledir. Emir vermek, gücün cazibesine kapılmak değil, yönetilenlerin dertleriyle dertlenmek, onların yükünü paylaşmaktır asıl olan. Adalet terazisini şaşmadan cesaretle taşımak, her kararda hakkaniyetli olmak. Makamlar geçicidir çünkü, asıl kalıcı olansa geride bırakılan izdir. Bir toplumun, bir insanın gönlünde yer edebilmektir. İnsanı ve dahası toplumu şekillendiren yönetenlerin ahlakıdır. Ahlak kök salmışsa kişilerin vicdanına, insanlar güvenle yürür şehrin sokaklarında, çocuklar kaygısızca büyür, yaşlılar gözleri arkada kalmadan yaşanır. Ya ehil değilse yönetenler? Halkın güveni kırılır, umutlar susuz topraklar gibi çoraklaşır. Hem yöneten için hem yönetilen için bir imtihandır yönetim. Yöneten emaneti hakkıyla taşımakla, yönetilense iyiyi destekleyip yanlıştan sakındırmakla yükümlüdür. Bu denge bozulduğunda düzen de çözülmeye başlar. Önce güven zedelenir, sonra sözler anlamını yitirir ve sesler yükselmeye başlar. Vaatler yerine getirilmez, adaleti kişilerin tesis etmeye başladığı, merhametinse aramızdan çekildiği bir topluma dönüşürüz. Haklının değil, güçlünün sözü geçmeye başlar. Güç hikmetten ayrıldığında da zulüm kol gezmeye başlar. İşte bu yüzden büyük bir emanettir yönetim. Emanete sahip çık. Adaletin rehber, merhametin pusula olsun. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafta olduğu bir Ramazan gecesinde hanımı Hazreti Safiye kendisini ziyaret eder. Hazreti Safiye biraz sohbet ettikten sonra eve dönmek üzere kalkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kapıya kadar uğurlar. O esnada oradan geçmekte olan iki sahabi, Hazreti Peygamber'i görünce fark edilmeden hızlıca oradan uzaklaşmak isterler. Sahabilerin bu telaşını fark eden Allah'ın elçisi, "Durun, bu eşim Safiye binti Huyey'dir," der. Resulullah'ın açıklama yapma ihtiyacı hissetmesinden mahcup olan sahabiler, "Sübhanallah ey Allah'ın elçisi," diyerek kendisi hakkında herhangi bir olumsuz düşünceye kapılmalı.

0: hesaplarının söz konusu olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Şeytan kanın dolaştığı gibi insanın içinde dolaşır. Doğrusu şeytanın kalplerinize yanlış düşünceler getirmesinden endişe ettim." Allah Resulü bu durumu şöyle dillendirmiştir: "Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun." Bunun üzerine ashab, "Buna sen de dahil misin?" diye sorunca Peygamberimiz, "Evet, ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi." buyurmuştur.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir." Ebu Musa'nın radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir?" diye sordum. Resul-i Ekrem, "Elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse" buyurdu. Ebu Zer radıyallahu an anlatıyor: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim" cümlesidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür" demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah yolunda malından bir çift, at, deve infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihad ehlinden olan kimse cihad kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır." Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: "Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Ama bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Evet, vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum" buyurdu.

Ebu İshak'ın naklettiğine göre bir kişi Bera'a gelerek, "Ey Ebu Umare, Huneyn günü savaş alanından kaçtınız mı?" diye sordu. Bunun üzerine Bera şunları anlattı. "Ben Allah'ın peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellem kaçmadığına şahitlik ederim. Lakin silahsız, zırhsız bir grup Müslüman askeri Hevazinlilerin mevkilerine yöneldi. İyi ok atan bir kavim olan Hevazinliler öncü Müslüman askerlerini yoğun bir ok atışına tuttu. Bunun neticesi bu kuvvetler bozguna uğradı ve düşman askerleri Resulullah'a yöneldi. O sırada Ebu Süfyan bin Haris Resulullah'ın katırının yularından tutuyordu. Resulullah katırından indi. "Ben peygamberim. Bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in evladıyım. Allah'ım bana yardım et" diyerek dua etti ve zafer diledi. Bera anlatmaya şöyle devam etti. "Vallahi savaş kızıştığında biz düşmandan Resulullah'la korunuyorduk. Bizim en cesurumuz onunla yan yana durabilendi."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok." der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan "Barınacak yeri buldunuz." der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, "Eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi." buyurdu. Müminlerin annesi, Abdullah'ın da annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kâbe'ye yürüyecek. Sahra'ya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, "Ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar." buyurdu.

Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da o kişi yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.
3: Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz.

Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde, yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre, kendisi bir gün Resulullah'la birlikte bir kadının yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tensih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Urve bin Zübeyir'den rivayet edildiğine göre, Erva binti Evs, arazinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said,

0: Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın, her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 katı olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım, eğer bu kadın yalancıysa gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor. Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam ancak kendisine uyulan kimsedir. Öyleyse onun yaptıklarına aykırı davranmayın. O tekbir getirdiğinde siz de tekbir getirin. O rükû ettiğinde siz de rükû edin. O Semiallahu limen hamide, yani Allah kendisine hamd edeni işitir dediğinde siz Allahümme Rabbena lekel hamd, yani Rabbimiz olan Allah'ım hamd sanadır deyin. O secde ettiğinde siz de secde edin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminler birbirine yaslanarak inşa edilmiş bir binanın duvarları gibidirler dedi ve bu dayanışmayı göstermek için parmaklarını birbirine geçirip kenetledi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan söylemek kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında yalancı olarak tescillenir.

İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden iki kişinin ateşi kadar ateşim var buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?" Ebu Cürey, Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem,

0: dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun, ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar da bağlanır demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazıyla sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
1: Medine şehri yıllar süren saadetin son günlerini yaşamaktaydı. Allah Resulü en yüce dosta, Refik-i Ala'ya kavuşma anının yaklaştığını anlamıştı. Ağrıları arttığı için artık ashabının arasına zorlukla katılabiliyordu. O gün Medine mescidinin 3 basamaklı ahşap minberine çıkmış, oradan dostlarına yürekleri dağlayacak bir konuşma yapmıştı. Kendisini kastederek demişti ki, Allah bir kulu istediği kadar dünya nimetini ona verme ya da kendi katındaki ilahi lütufları tercih etme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti. Bu dokunaklı sözler üzerine Hazreti Ebubekir gözyaşlarını tutamadı. O Resulullah'la ayrılık vaktinin geldiğini anlamıştı. Allah Resulü Hazreti Ebubekir'i sakinleştiren şu cümlelerle sözlerini tamamladı. İnsanların bana malıyla ve dostluğuyla en çok destek olanı Ebubekir'dir. Eğer ümmetimden birine özel bir dostluk payesi verecek olsaydım, bu mutlaka Ebubekir olurdu. Ancak İslam kardeşliği şahsi dostluktan daha üstündür.

malı uğrunda ölmek. Abdullah bin Amr diyor ki, ben Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Malı uğrunda öldürülen kimse şehittir. Hadis-i şerifin Said bin Zeyd'den rivayet edilen uzun bir tariki vardır. Malı uğrunda öldürülen kimse şehittir. Çoluk çocuğu uğrunda veya kanı canı uğrunda yahut dini uğrunda öldürülen kimse şehittir. Ebu Davud söz konusu uzun rivayeti hırsızlarla vuruşma babında zikreder. Aynı yerde Abdullah bin Amr'dan rivayet edilen şu hadis de zikredilir. Kimin haksız olarak malı istenir de vuruşur, mücadele eder ve öldürülürse o şehittir. Hadisi açıklayan Hattabi şunları söyler. Resul-i Ekrem söz konusu durumda olanlara şehit adını vermiştir. Bu demektir ki malını, çoluk çocuğunu ve dinini savunma esnasında öldürülen kimse sevap kazanır ve şehitlerin mertebesine ulaşır. Demek oluyor ki bu hadiste cephede fiilen savaşarak şehadet şerbetini içen ve dünya hayatına gözlerini yuman hakiki şehit değil, hükmen şehit kastedilmektedir. İslam iktisat nizamında helal mal ve meşru kazanç hayatın esasıdır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Allah'ın geçiminize dayanak olarak hayatın esası kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Mal mukaddes bir emanettir. Bu yüzden Müslüman eşkıya, hırsız ve soygunculara karşı canını ve malını korumak için mücadele vermek durumundadır. Çünkü onların eline geçen mal ve sermaye, silah, açlık ve sefalet olarak tekrar dönecek. Kendinin de içinde bulunduğu toplumu tehdit edecektir. Ecdadın, mal canın yongasıdır sözü, malın kutsi bir emanet olduğunu dile getirmiş olmaktadır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt ve ileyke hakemt فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
2: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: "Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır."

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyin de mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki bu zikirle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi. Ve sabah olduğunda da biz sabaha çıktık. Sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu.

Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. İlim sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre, hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlandığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem naklettiğine göre Yüce Allah şöyle buyurur: "Ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Melekler, nurdan varlıklara iman. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında oturuyordu. Yanına bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, iman nedir?" diye sordu. Resulullah şöyle buyurdu: "Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya ve peygamberlerine iman etmendir. Aynı şekilde öldükten sonra son dirilişe iman etmendir." Soran kişi yanından ayrıldıktan sonra Resulullah buyurdu ki, bu Cibril'dir. İnsanlara dinlerini öğretmek için geldi. Ebu Hureyre veya Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: İnsanların amellerini kayıt altına alan meleklerden başka bir de Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Bunlar Allah'ı zikreden topluluklara rastladıklarında, aradığınız işte burada, haydi gelin diye birbirlerine seslenirler. Hemen oraya gelerek dünya semasına kadar onları çepeçevre kuşatırlar. Allah o meleklere sorar, kullarımı bıraktığınızda onlar ne yapıyorlardı? Onlar da, biz onları bıraktığımızda sana hamd ediyor, seni tazim ediyor ve seni anıyorlardı diye cevap verirler. Hazreti Ali, Resulullah'tan şu sözleri duyduğunu haber vermiştir: hasta olan Müslüman kardeşini ziyarete giden kimse, onun yanında oturuncaya kadar adeta cennet meyveleri içinde yürümüş olur. Oturduğu zaman onu rahmet kaplar. Eğer ziyareti sabahleyin olursa, akşama kadar 70.000 melek onun için dua ve istiğfar eder. Ziyareti akşam olursa, sabaha kadar 70.000 melek onun için dua ve istiğfar eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'in, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şu sözleri naklettiği rivayet olunmuştur: birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken, Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince, melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var, onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağladığın bir çıkarın var da onu devam ettirmek için mi gidiyorsun dedi. O da hayır, ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek, ben Allah Teala'nın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.''

0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي رواية لمسلم: إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir, sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti, buyururdu. Müslim'in rivayetinde ordu ve müfrezelerle yaptığı harplerden yahut hacdan veya umreden dönerken diye kaydedilmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.

0: وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. رواه مسلم. هكذا هو في صحيح مسلم.
1: عبد الله بن سرجس'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında seferin zorluklarından ve kötü dönüşlerden, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından ve dönüşte ailesini ve malını kötü halde görmekten Allah'a sığınırdı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: Bi'sel abidu abidun yahtilud dunya bid-din. Bi'sel abidu abidun hawan yudilluh.
4: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. İslam bilginlerinin tarifiyle din, akıl sahiplerini kendi seçimleriyle hayır ve nimete ulaştıran ilahi bir kanundur. Özünde güven duygusu ve samimiyet olan din, insanlığı üstün değerlere ulaştırmayı hedefler. Samimiyetten uzak yaklaşımlar, dini bu hedefinden uzaklaştırır ve dini değerler onların elinde birer istismar aracına dönüşür. Kur'an-ı Kerim, Yahudi din adamlarının, cahiliye Araplarının çıkar elde etmek için dini nasıl istismar ettiklerine dair örnekler verir. Peygamber Efendimizin net bir şekilde uyarmasına rağmen, dünya nimetlerini elde etmek, arzu ve isteklere ulaşmak için dini değerlerin alet edilmesi her dönemde karşılaşılan bir durumdur. Ayetleri toplum düzenini bozacak şekilde anlamlandırmak, keyfi yorumlarda bulunmak ve sevgili peygamberimize söylemediği sözler atfederek hadis uydurmak istismar faaliyetlerinden birkaçıdır. Günümüzde din istismarcıları dini kavramları çıkarlarına alet etmektedirler. Bir kimsenin sahip olduğu bütün imkanlarla Allah yolunda mücadele etmesi ve bütün gayretini ortaya koyması anlamına gelen cihat kavramı, istismarcıların dilinde sadece savaş, kan dökme, kılıç kullanma fiillerinin adı olmaktadır. Kelimeye bu anlamı yükleyenler, cihadı emreden ayetin hiç savaş yapılmayan Mekke döneminde indirildiğini göz ardı etmektedir. İslam'ın insan hayatına verdiği değer bu kadar açıkken, çeşitli yöntemlerle ikna ettikleri militanlarını birer intihar eylemcisine dönüştürenler, onların karşılaşacakları manevi cezayı da umursamazlar. Bir Müslümanı dinden çıkmak ve kafir olmakla suçlamak anlamına gelen tekfir kavramı da istismar edilmektedir. Oysa imanını dille ifade edenler ve namaz kılanlar Allah ve Resulünün koruması altındadır. Dini çıkarları için alet eden insanların veya grupların istismarından kendisini korumak isteyen mümin, dine olan sade ve samimi bağlılıklarını güçlendirerek dine ait değerleri ve kavramları sağlam kaynaklarından öğrenerek bunu sağlayabilir.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
1: أبو موسى رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَد۪يثِ.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.
0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: مغيرة بن شعبة رضي الله عنه şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima menate ve la yenfeu zel ceddi minkel ceddu. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
1: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.

0: Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber, "Ameller ancak neticelerine göre değerlendirilir" buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da, "Şaki, Allah için hiçbir taatte bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم

0: أحببتم أفشوا السلام بينكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء.
1: Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
2: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi. Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.''

0: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها روايت edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.

0: وعنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o, kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir: Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

0: Hicretin 5. yılında kabilesinin elçisi olarak Medine'ye gelen Dımam, Resulullah'a namaz, oruç ve zekat gibi İslam'ın temel prensiplerini sormuş, Hazreti Peygamber de ona bu prensipleri anlatmıştı. Bunun üzerine Müslüman olan Dımam, "Sana ikramda bulunan Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetlerden de hiçbir şeyi eksik bırakmayacağım." demiş. Allah Resulü onun ardından, "Eğer sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiş, cennete girmiştir." buyurmuştu. Kabilesine dönen Dımam onları İslam'a davet edince, onlar kadınıyla erkeğiyle hep birlikte bu daveti kabul edip Müslüman olmuşlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم.
3: Abdullah bin Semure'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.
0: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به، قال ويسمي حاجته.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında 2 rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin: Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun, bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi İsteyeceği şeyi söyler.
0: وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
1: أبو بردة بن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer رضي الله عنه bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet, babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.
0: وعن أبي بردة قال وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
1: Ebu Bürde'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün babam Ebu Musa el-Eş'ari ciddi bir rahatsızlığından dolayı bayılmıştı. Başı ailesinden bir hanımın, Safiye'nin kucağındaydı. Eşi bağırarak ağlamaya başladı. Fakat Ebu Musa'nın ona karşı çıkmaya takati yoktu. Sonra ayılıp açılınca şöyle dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem uzak durduğu herkesten ben de uzağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem musibet zamanında yüksek sesle ağlayan, saçını başını yolan, elbisesini yırtan kadınlardan uzak idi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada, "Ya Resulallah, bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen yüce Kur'an'dandır," buyurdu.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
0: حذيفة radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş O'nadır, buyururdu.
1: وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب.
0: مرثد بن عبد الله اليزني'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse onları 3 safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimseye 3 saflık bir cemaat namaz kılarsa o kimse cenneti hak etmiştir, buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan

yoksulların sığınağı, Ümmül Mesakin, Zeynep binti Huzeyme. Hint bin Avf, yeryüzünün en kıymetli damatlarına sahip ihtiyar bir kadın olarak anılırdı. Asr-ı Saadet'in bu asil kadını 9 kız evlada sahip olma nimetine erişmişti. Üstelik bu kızların hepsi İslam'la şereflenmişlerdi. Her biri Resulullah'a mülaki olmuş, böylece hanım sahabiler arasında yer almıştı. Ailelerin İslamiyet'i tercih konusunda paramparça olduğu, kardeşlerin bir kısmının Müslümanlığı tercih ederken bir kısmının şirk inançlarında direndiği bir dönemde 9 kız kardeşin hepsinin Müslüman olması olağanüstü bir tabloydu. Bu o kadar kıymetli ve heyecan verici bir aile resmiydi ki Peygamber Efendimiz onları mümin kız kardeşler olarak adlandırmıştı. Bu mümin kız kardeşlerin hayat öyküsünde daha da şaşırtan ve hayranlık uyandıran husus yaptıkları evliliklerdi. Çünkü bu kız kardeşlerin evlilikleri anneleri Hint bin Avf'ın yeryüzünün en kıymetli damatlarına sahip kadını olarak kendisine gıpta edilen bir kadın olmasını sağlamıştı. Hint bin Avf, Fahri Kainat Efendimiz Resul-i Ekrem'e iki kızını vermişti. Bu kızlar Zeynep binti Huzeyme ve Meymune validelerimizdir. Zaten bu şeref Hint için yeterdi bile. Ancak Hind'in damatları arasında Peygamber Efendimiz'in amcası Abbas, diğer amcası Hamza, amca çocukları Hazreti Ali ve Cafer bin Ebi Talip ve can dostu Hazreti Ebu Bekir de vardı. Ashab-ı Güzey'nin en kıymetlileriyle akrabalık bağı kurmuş olmak Hind'in şerefine şeref katmıştı. Hind'in Resulullah'la evlenen ilk kızı Zeynep binti Huzeyme'dir. Zeynep, Peygamber Efendimiz'den önce Ubeyde bin Haris adlı sahabiyle evliydi. Ubeyde, Resulullah'ın görevlendirdiği ilk seriye komutanı ve İslam'ın ilk sancaktarıydı. Allah Teala, Ubeyde'ye Bedir şehitlerinden biri olmayı nasip etti. Ubeyde'nin şehadetinden bir yıl sonra, Uhud gazvesinden önce Resul-i Ekrem, Ubeyde'nin emaneti Zeynep binti Huzeyme'ye sahip çıktı. Hicretin 3. senesinde, Ramazan ayında Resulullah Zeynep binti Huzeyme ile evlendi. Böylece Zeynep, Ümmühat-ı Müminin arasına katılmış oldu. Kimi tarihçilerse Zeynep'in Resulullah'tan evvel Abdullah bin Cahş'la evli olduğunu kaydederler. Bu tarihçilere göre ise Abdullah bin Cahş, Uhud Savaşı'nda şehit düştükten sonra Peygamberimiz Zeynep'le nikahlanmıştır. Peygamberimizin Zeynep'le evliliği, Müslümanlarla Zeynep'in kabilesi olan Amir bin Sasa'a kabilesi arasında bozulan ilişkilerin düzelmesinde önemli rol oynamıştır. Resulullah bu evlilikle hem bir şehit eşini onurlandırmış hem de bir kabilenin Müslümanlara yakınlaşmasına vesile olmuştur. Şu var ki Peygamberimizin evlilikleri içinde en kısa süreli olanı Zeynep'le olan evliliğidir. Zeynep evliliğinden 3 ya da 8 ay sonra Dar-ı Beka'ya intikal etti. Vefat ettiğinde henüz 30 yaşındaydı. Adeta zarif bir kelebek gibi peygamberin hayatına dokunmuş, çok geçmeden cennete kanatlanmıştı Zeynep. Resulullah'ın eşleri arasında Hatice validemizden sonra ilk vefat eden Zeynep binti Huzeyme'dir. Zeynep'in cenaze namazını Peygamber Efendimiz kıldırdı. Medine'nin cennet bahçesi Baki kabristanı müminlerin annelerinden İlk önce Zeynep binti Huzeyme'yi bağrına bastı. Zeynep binti Huzeyme hem cahiliye hem İslam döneminde cömertliği, yoksullara, muhtaçlara düşkünlüğü ve yardımseverliğiyle tanınırdı. Bu yardımseverliği sebebiyle ona Resulullah'ın annesi sığınağı anlamına gelen Ümmül Mesakin lakabı verilmişti. Ümmül Mesakin, Peygamber Efendimiz'le çok az vakit geçirebilmişti. Ama ardında yoksul ve kimsesizlere düşkünlüğüyle elde ettiği bir nam bırakmıştı. Düşkünlerin kanadı, yoksulların sahibi olan peygamberin Ümmül Mesakin olan hanımı Zeynep,

bu vasfıyla ne de çok benziyordu Fahri Cihan'a. Zeynep'in vefatından yaklaşık 4 sene sonra Peygamber Efendimiz Hind'in diğer kızı Zeynep'in ana bir kız kardeşi olan Meymune validemizle evlenmiştir. Meymune binti el-Haris, Resulullah'ın evlendiği son kadındır. Peygamberimiz Meymune ile evlenerek Zeynep'in ailesiyle bir kez daha akrabalık bağı kurmuş oldu.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Allah Resulü Abdullah bin Amr'a, gündüz oruç tuttuğun, gece ibadetle meşgul olduğun kulağıma geldi. Gerçekten öyle mi diye sordu. Abdullah bin Amr, evet Allah'ın Resulü, böyle yapıyorum diye cevapladı. Efendimiz, böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen de tutma. Gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakkı var. Gözünün sende hakkı var. Hanımının sende hakkı var. Misafirlerinin sende hakkı var. Her ay 3 gün oruç tutman yeterlidir. Çünkü her iyiliğe 10 kat sevap verilecektir. Bu da yılın tamamını oruçlu geçirmiş olmaktır buyurdu. Abdullah bin Amr gücünün kuvvetinin yerinde olduğunu, daha fazlasını yapabileceğini söylediğinde ise ona Davud peygamber gibi bir gün oruç tutup bir gün tutmamak suretiyle yılın yarısını oruçlu geçirmesini tavsiye etti. Yaşlandığında yapamaz hale geldiğinde Abdullah bin Amr'ın keşke ben Resulullah'ın bana göstermiş olduğu o kolaylığı kabul etseydim. Bakın işte şimdi yaşlandım ve zayıf düştüm diyerek hayıflandığı nakledilmektedir. Abdullah bin Amr'ın düştüğü bu duruma düşmemek ve ibadetlerde devamlılığı sağlayabilmek için de Resulullah'ın şu tavsiyesi daima dikkate alınmalıdır. Ey insanlar! Gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız.

O şöyle demiştir: biz Medine'deyken müezzin akşam ezanını okuyunca sahabiler cami direklerinin yanına koşar ve orada iki rekat namaz kılarlardı. Hatta yabancı bir kimse camiye girerse namaz kılanların çokluğundan dolayı akşam namazı kılınmış zannederdi.

0: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir: Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip: ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım, beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, sana cennet hazinelerinden birini söyleyeyim mi dedi. Ben evet ya Resulallah dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir sözüdür buyurdu.
0: وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
1: ابن شماسة anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da: babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım, cehennemlik olacaktım. Allah, İslam'ın sevgisini kalbime koyunca, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini, sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Amr, ne yapıyorsun dedi. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Hayrukum men taallama'l Kur'an ve allama.
3: Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah'ın vahiy meleği Cebrail'le gönderdiği ilahi mesajları ilk öğrenen ve onları insanlara ilk öğreten peygamberler olmuştur. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i de ilk öğrenen ve öğreten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tarih boyunca ve günümüzde bazı kişiler aksini söylese de, Peygamberimiz Kur'an'ı kendi uydurmuş yahut bir yabancıdan öğrenmiş değildir. Peygamber Efendimizin Kur'an'la olan

0: Kur'an bağı şu cümleyle özetlenmiştir. Hazreti Muhammed yaşayan Kur'an'dır. Nitekim bir defasında Sa'd bin Hişam adlı bir sahabi Medine'ye gelmiş, Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe'ye Hazreti Peygamber'in ahlakını sormuştu. Bunun üzerine Ayşe validemiz, "Sen Kur'an okuyorsun değil mi?" diye sormuş, evet cevabını alınca şöyle buyurmuştu. İşte Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an'dı. Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesi noktasında ana babalara şu tavsiyede bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve hükümlerine uygun yaşayan kimsenin anne babasına kıyamet günü bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı şayet aranızda olmuş olsa, dünya evlerindeki güneş ışığından daha güzeldir. O halde buna, Kur'an'a uygun yaşayan kişi hakkında ne düşünürsünüz? Müslümanlar, Peygamberimizin bu müjdesine ulaşmak için Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesine yönelik çok büyük gayret göstermişlerdir. Kur'an'ı ezberlemeyi ve ezberletmeyi kendileri için bir şeref olarak görmüşlerdir. İslam medeniyeti öğrenme ve öğretme üzerine inşa edilmiştir. Müslümanlar, Peygamberimize indirilen ilk vahiy, oku emrine sarılarak tarih boyunca nice eğitim-öğretim kurumları oluşturmuş, bu kurumlar medeniyetin gelişmesinde hep köşe taşları olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesiyle kastedilen hem onun metni hem de anlamıdır. Müslüman, Kur'an'ı anlamak, mesajlarını öğrenmek ve öğretmek için çaba göstermelidir. Nitekim Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderiliş amacını bizlere şöyle bildirmiştir. Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri ibret alsın diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bu hususta İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu beytini bir Müslüman hiçbir zaman unutmamalıdır. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak, ne de fal bakmak için.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع زل جد منك الجد. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا.
0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، وفي رواية لهما يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، وفي رواية لمسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، وفي رواية إذا طلع الفجر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının ezanıyla kâmeti arasında kısaca iki rekat namaz kılardı. Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini o kadar kısa kılardı ki Fatiha'yı okudu mu okumadı mı diye tereddüt ederdim. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir: Resulullah ezanı işittiği zaman sabah namazının iki rekatını kısa kılardı. Diğer bir rivayet ise tan yeri ağardığı vakitte şeklindedir.

0: أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حسينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي.
1: İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti: Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

0: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: أبو ثعلبة الهشني جرثوم بن ناشر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.

0: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı: "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor." dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de: "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Müslim'in diğer rivayetinde şöyle bir ilave nakledilmiştir. Ümmü Gülsüm şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in şu üç şeyden başka halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini duymadım. Savaş esnasında, insanların arasını düzeltmede, kadının kocasına, kocanın da karısına karşı aile dirliği için söylediği sözlerde.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kendisine güzel davranıp yakınlık göstermemi en çok hak eden kimdir?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, annen cevabını verdi. Adam, "Sonra kimdir?" diye sorunca, Hazreti Peygamber yine annen buyurdu. Adam, "Sonra kimdir?" diye yeniden sorunca, Peygamber Efendimiz annen cevabını verdi. Bunun üzerine adam, "Yine sonra kimdir?" dedi. Hazreti Peygamber, "Sonra babandır" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها.
3: أبو موسى دان رضي الله عنه رواية edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi, devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır." buyurmuştur.
2: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
3: Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları

0: aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki, Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.
1: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: أبو محمد كعب بن أجردن رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle deyin dedi. Allah'ım, Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.''

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

0: رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو سحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir. Melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de 100 yalan uydururlar.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
1: أبو موسى دان رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.
0: عن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim melikler meliki, krallar kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre sevgili peygamberimiz zamanında bir adam bir çiftçiyle pazarlık yapıp hurma bahçesinden o sene elde edilecek mahsulün kendisinin olması karşılığında peşin para vererek anlaşmıştı. O sene hiç mahsul anlamayınca müşteri bu hurmalık meyve verinceye kadar bana aittir diyerek hurmalık üzerinde hak iddia etmişti. Satıcı ise ben sana hurmalığın sadece bu yılki meyvelerini sattım diyerek duruma itiraz etmişti. Sonra müşteriyle satıcı anlaşmazlıklarını Resulullah'a arz ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çiftçiye "Bu adam senin hurmalığından herhangi bir şey aldı mı?" diye sordu. Çiftçi hayır cevabını verince Allah'ın elçisi ona "O halde sen müşterinin malını neyin karşılığında kendine helal sayıp sahipleniyorsun?" diyerek müşteriden aldığı parayı iade etmesini istedi. Ve ardından şöyle buyurdu. Olgunlaşma belirtileri ortaya çıkana kadar hurma ağaçlarının meyvesinde selem akdiyle, peşin parayla veresiye mal almak, satmak suretiyle alışveriş yapmayınız.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
3: عبد الله بن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur, Allah'ım senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin, dönüş sanadır diye dua ederdi.
0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة لمن شاء.
1: عبد الله بن مغفل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ezan ve kâmet arasında nafile bir namaz vardır demiştir. Bu sözü 3 defa tekrarlamış ve 3. defasında isteyen kimse için kaydını ilave etmiştir.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde, zira safların düzenli olması namazı tamamlayan hususlardandır buyurulmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.
2: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Müslim'in bir diğer rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.''

0: وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
1: Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.

0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار.
1: Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: öğle namazından önce ve sonra 4'er rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.

0: Sahabeden Münzir bin Cerir şahit olduğu bir olayı şöyle anlatır. Bir gün babamla birlikteydim. Babamın sığırlarını güden çoban sürüyü yanımıza getirdi. İçlerinde bize ait olmayan bir sığır vardı. Babam çobana "Bu kimin?" diye sordu. Çoban "Sürüye karışmış. Kimin olduğunu bilmiyorum," dedi. Bunun üzerine babam Cerir "Onu derhal sürüden çıkar. Çünkü ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kayıp bir hayvanı ancak kendi de kaybolan istikametini yitirmiş kimse sürüsüne katar buyururken işittim," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
3: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şu sözü çok söylerdi: Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik, Allahümme ufirli. Allah'ım, seni hamdinle tesbih ederim. Allah'ım, beni bağışla.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها.
1: أبو سعيد رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim sahihayn'de Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alana aşamaz dediği rivayet edilmiştir.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد جئناك شفعاء له، فاغفر له.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir: Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

0: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
1: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
0: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: سلوا الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
1: Ebu Fadl Abbas bin Abdülmuttalib'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir: Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: La tumari ahak ve la tumazih وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ
6: Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Konuşmak, düşünceleri, verilmek istenen mesajları yansıtmada en güçlü araçtır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et emrinin ilk muhatabı olan sevgili Peygamberimiz bu aracı en etkili şekilde kullanmıştır. Bu, onun tebliğde başarılı olmasında en önemli etkendir. Peygamber Efendimiz açık ve net sözlerle konuşur, gerekirse konuşmasının önemli bölümlerini tekrarlardı. Kelimeleri çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı. Sözleri az ve özdü. Konuştuğu zaman onun kelimelerini saymak isteyen sayabilirdi. Ben az, öz söz söyleme özelliğiyle donatılmış olarak gönderildim. Konuşmada sözün içeriği elbette önemlidir. Bununla birlikte onu destekleyen bir vücut dili konuşmanın etkisini artırır. Peygamberimiz konuşurken sadece başını çevirerek konuşmazdı. Muhatabına bütün vücuduyla dönerdi. Boş sözler ve boş işlerden uzak durmak mümin davranışıdır. Allah Resulü gerekmeyen yerde konuşmaz, boş konuşanlardan uzaklaşırdı. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. İnsanların kesin bilgi sahibi olmadıkları konularda konuşmalarını onaylamazdı. Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer. Kaba, argo ve müstehcen şeyler konuşmaktan sakındırırdı. Allah katında en kötü kimse, ağzının bozukluğundan dolayı insanların kendisiyle buluşmayı ve görüşmeyi terk ettiği kimsedir. Küçük gruplar halinde otururken, iki kişinin fısıldaşarak konuşmasını uygun bulmazdı. Üç kişi bir aradayken, diğerini bırakıp ikisi fısıldaşmasın. Muhatabını incitecek sözler söyledikten sonra özür dilemek, her zaman kırgınlıkları gidermeye yetmez. Sevgili Peygamberimiz bu konuda ümmetini uyarmıştır. Özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü söyleme.
3: 40 Hadis'te Sosyal Hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kul musibete uğrar da inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Allah'ım başıma gelen bu musibetin ecrini ver ve bana benim için ondan daha hayırlı olanı ihsan buyur derse Allah Teala ona başına gelen musibetten dolayı hem sevap verir hem de kaybettiğinden daha hayırlısını ihsan eder. Ebu Seleme öldüğünde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bana söylediği gibi dua ettim. Allah da bana ondan hayırlı olan Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ihsan etti.''

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeylerse kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.''

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: عبد الله بن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi: Hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
0: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة.
1: Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Tirmizi'nin Ebu Miclez'den rivayet ettiğine göre adamın biri gelip sohbet halkasının ortasına oturdu. Bunun üzerine Huzeyfe, sohbet halkasının ortasına oturan kimse Muhammed'in diliyle kınanmıştır veya Allah onu Muhammed'in diliyle kınamıştır dedi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

0: وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام.
1: Ebu Yusuf Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: أبو هريرة radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.
0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.
0: وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boş

0: وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

Kâb kabilesinden Mesud bin Amr, Abdullah bin Ömer'e gelip şöyle demişti. Oğlum Fars diyarında Ömer bin Ubeydullah'ın yanında görev yapıyordu. O sırada Basra'da insanları kırıp geçiren bir veba salgını görüldü. Ben bunu duyunca, Allah sağ salim oğlumu geri getirirse Kabe'ye yürüyerek gideceğim diye adak adadım. Ne var ki oğlum hasta döndü ve çok geçmeden de öldü. Şimdi ben ne yapmalıyım? Bu soruyu işiten İbni Ömer, siz adak adamadan nehyedilmediniz mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adak kaderin önüne geçip bir şeyin olmasını sağlamayacağı gibi olacağı da ertelemez. Ancak adak sebebiyle cimriden mal çıkarılır buyurdu ya. Madem ki adadın, şu halde adağını yerine getir dedi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün mescitte öğle namazını bekliyordum. Yalın ayak bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yunabalarını başlarına geçirivermişlerdi. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez peygamberimizin yüzünün rengi değişti.
2: Hay Allah! Nereden geliyorlarmış öğrendiniz mi?
1: Mudar kabilesine mensuplarmış.
2: Yokluk çok zor bir şey.
1: Öyle. Peygamberimiz önce evine girdi.